0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
3: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
4: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer dizim, yaralım,
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Tebrik ediyorum. Bir kemancı olarak gerçekten çok etkilendim. Yeteneğinden ve çalıştığından. Çaldığın eser zaten dünyada çalınması en zor eserlerden bir tanesi. Seni çok tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili Deniz Akalın, seni tebrik ediyorum. Bu da çünkü piyano için Ravel'in çıkanı aynı zamanda piyano için de çok üst düzey zor bir eser. Evet. Eline emekle sağlık. Harika. Birbirinize çok güzel uyum sağladınız bu eserde.
1: Teşekkür ederiz.
0: Neler yapıyorsun sevgili Abdüllatif?
2: Keman çalışıyorum. Okuluma gidiyorum.
0: Nerede okuyorsun şu an?
2: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum.
0: Konservatuvarda. Kaç saat çalışıyorsun günde?
2: Yani hafta içi değişiyor. Hafta sonları değişiyor.
0: Hafta içi değişiyor. Mesela ne kadar hafta içi?
2: Mesela hafta içi mesela 4 saat. Belki çünkü dersler oluyor işte orkestra ya da oda müziğimiz falan uzuyor falan. O yüzden eve gidince belki biraz daha fazla çalışıyorum. 5 saat olabiliyor ama hafta sonları yani özel ders alıyorum, masterclass alıyorum İsviçre'den. O yüzden biraz daha fazla çalışmam gerekiyor. 7 saati buluyor.
0: Masterclass alıyorsun İsviçre'den. Gidip gelmiyorsun herhalde.
2: Yok, sadece online.
0: Online. Süper. Peki hedeflerin ne? Beklentin ne? Yani bir keman virtüözü olmak istiyorsun. Zaten bir virtüözsün şu an. Benim için. Yani çok daha iyi olacak. Yaşın zaten 16 yaşındasın değil mi?
2: Evet hocam.
0: Önünde çok güzel, parlak bir gelecek var. Bu net. Senin beklentilerin ne? Sadece keman virtüözü mü olmak istiyorsun ya da başka alanlarda bulunmak istiyor musun?
2: Aslında yani solist olarak çıkınca kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdi daha mutlu oluyorum yani. Konservatuvar olmaktansa solist olmak bence bir tık daha ön planda oluyor.
0: Tabii.
2: Ya da keman virtüözlüğü değil de belki mesela masterclass verirsem. Mesela masterclass vermeyi mesela çok istiyorum. Masterclass vermek.
0: Eğitim kısmını da aslında seviyorsun o zaman. Eğitim vermeyi.
2: Evet.
0: Hiç ders veriyor musun peki böyle ufak ufak?
2: Yok, sadece eskiden bir ara veriyordum. O da birkaç ay sürdü, o da gitti, öyle gitti yani.
0: Çok güzel. Mersin'den geldin buraya. Evet. Çok da mutlu olduk. Seni ağırlamak çok, çok güzel.
2: Ben de çok mutluyum.
0: Seni de ağırlamak çok güzel. Sen de Mersin'den geliyorsun. Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinleyelim isteriz.
2: Olur hocam. Çalırız.
0: Ne çalacaksın?
2: Sarı Saate Zaba Tiyado çalalım.
0: Hep virtüözlük eserler. Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Tamam.

0: zor bir eser. Yani Sarasate bu kadar kısa süre içerisinde bayağı müzisyenleri zorlamış her zamanki gibi. Sen Türk vatandaşı değilsin şu an. Aslen Suriyelisin.
1: Evet.
0: Aslında bu konuda aslında çok enteresan bir konu. Hani ben bu konuda bazı eleştiri yapan insanlara da buradan aslında konuşmak istiyorum. Çünkü ülkemizde bir aslında bu bir konu. Suriyeli vatandaş ya da işte ne bileyim başka vatandaşlarımız diyelim. Ülkemizde bazıları böyle bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama şimdi baktığımız

0: zamanda sen çok değerlisin ve
1: Çok
0: çok
1: sağ olun hocam.
0: güzel bir yeteneğin var. Sen aynı zamanda bizim ülkemizde yaşıyorsun ve senin yarardan başka bir şeyin yok aslında. O yüzden umarım en yakın zamanda vatandaşını alırsın. Bu bizim
1: İnşallah hocam.
0: temennimizdir. Yani bizimle olmanı ben şahsen çok isterim.
1: Ben de çok isterim.
0: Hayatında sana her zaman çok başarı diliyorum. Ailede müzisyen var mı? Sen kaç yaşında keman çalmaya başladın?
1: Ben 6 yaşında başladım. Abim de ilk ben kemana başladığımda o ut çalıyordu. Biz Türk müziğiyle çalışmaya başlamıştık. Babam öğretiyordu.
0: Ha, sen o yüzden o Türk müziğini seviyorsun sen.
1: Evet.
0: Oradan geliyor sanırım.
1: Aynen. Bir de babam org çalıyordu. Menem de işte arada bir piyano çalıyordu. Sonra Menem bıraktı. Sonra biz bir hocayla konuşmuştuk. Babam çünkü bir yerden sonra artık şey yapamıyordu. Hoca da demişti ki siz, yani bana demişti. En azından sen bir klasik müziğe bak dedi. Çünkü belki daha iyi şeyler yapabilirsin demişti. Biz de konservatuara girelim dedik. Babam da en yakın olabilecek Mersin demişti. Çünkü Hatay'daydık. Hatay'da yaşıyorduk. Sonra Mersin'e geldik. Öyle başladı.
0: Çok ilginç. İlk klasik batı müziği eğitimini o zaman konservatuvardan aldın. Süper. Kiminle çalışıyorsun orada?
1: Şu
0: Keman
1: an
0: eğitimlerini.
1: Zülfiyar Göktaş hocayla
0: Buradan da çok
1: çalışıyorum.
0: selamlarımızı iletelim öğretmenine.
1: Teşekkürler.
0: Deniz, tekrardan hoş geldin. Sen
1: Hoş
0: neler
1: bulduk.
0: yapıyorsun bu aralar? Programın yoğun mu? Konser trafiğin nasıl?
2: Şu anda Bursa'da ben orkestra sanatçısı olarak yer alıyorum. Aynı zamanda Mersin'de de ikinci eğitimimi yürütmekteyim. O sebeple birazcık hepsine yetişmekte zorlandığımı söyleyebilirim. Birkaç ay önce CSO'nun Mavi Salonu'nda mesela bir arkadaşlarımla ortak bir hindemit akşamı düzenlemiştik. En son verdiğim konser oydu.
0: Anladım. Solist olarak mı genellikle sahne alıyorsunuz, yani konser veriyorsun ya da eşlik olarak mı?
2: Yani solist olarak yer almayı da seviyorum ancak daha çok oda müziği ve eşlik ne denir ona sahnelerinde yer almayı tercih ediyorum. Daha çok seviyorum çünkü daha kendimi rahat ve güvende
0: Rahat ve güvende
2: hissedebildiğim
0: hissediyorsun.
2: ortamlar.
0: Çünkü solistler bunu hissedemiyor. Rahat ve güvende. Her
2: Kişiye
0: an
2: göre değişiyor tabii ki ama
0: kendi
2: ben oda
0: kendisinde.
2: müziğini daha ön planda
0: Evet,
2: tutuyorum.
0: ellerine sağlık. Çok
2: Sağ olun.
0: harika bir müzisyensin.
2: Sevebilirim. Sağ olun.
0: Çok çok tebrik ediyorum seni de. Senin konserlerin oluyor mu peki? Yani ülkemizde birçok konserler düzenleniyor. Özellikle genç sanatçılarla, genç yıldızlarla, bu şu an popüler oldu bu isim. Genç yıldızlarla ilgili birçok konser düzenleniyor. Seni de davet ediyorlar mı bu konserlere? Hayır.
1: Hayır. Ama yani hocamın Murat Hoca, Murat Göktaş diye bir hoca var. O da şef. Eskişehir'de bir konser yapacağız. O davet etti, o çağırdı.
0: Çok güzel.
1: Aynen.
0: Yani çünkü belli bazı isimler oluyor ülkemizde. Sadece o gençler üzerinden her şey dönüyor. Bunu fark ediyorum ben. Ben de elimden geldiği kadar, hani zaten destek alan değil de destek alamayan gençlere bir şeyler yapmayı kovalıyorum. Bunun gibi de birçok müzisyen arkadaşımız, sanatçı dostlarımı da aslında bu bir çağrı olarak da bir çağrıda bulunuyorum. Sen de senin gibi genç yeteneklere olabildiği kadar konser, en büyük eğitim orası çünkü. Yani konser vererek bu tecrübe oluyor. O yüzden konserlerin çok çok olmasını diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Geldiğin için de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Deniz, sana da
1: ederim.
0: çok teşekkür ediyorum geldiğin
1: Teşekkür
0: için.
1: ederim.
0: Kapanışta beraber bir şey çalalım.
1: Yaşalım.
0: Seninle enteresan bir şey çalalım o zaman. Şimdi klasik çaldık. Seninle bir çıkan müziği çalalım. Benim
1: Olur.
0: asıl sevdiğim stil aslında.
1: Tamamdır hocam.
0: Beraber bir çıkan müziği çalalım.
1: Olur.
0: Gregoraș Dinicu'nun Horo Martișoroli. İster misin?
1: Olur hocam.
0: Buyurun.

aklımıza bir düşünce oldu. Dedi ki çok eğlenceliyiz. Çok güzel çalıyoruz, milleti eğlendiriyoruz. Dedik ki bu sayfamızı biz dedik Grup Şamata diye koyalım diye karar verdik. Grup, o zaman da dedik Grup Şamata olsun diye.

0: Mahallede kavga oluyor. Birdenbire böyle herkes birbirine giriyor. Yemin ediyorum size. 10 dakika sonra bir... Yani bir evden müzik sesi geliyor. Ya kavga etmemişler gibi.
1: Hiçbir şey olmamış.
0: Herkes oynuyor, eğleniyor. Yani bu bizi çok mutlu ediyor yani açıkçası.

müzik bizim için bir eğlence, bir neşe. Yani anlatılmayacak bir duygu. Yani müzisyen arkadaşlarımız, yani birbirimizin derdinden anlarız ama dışarıdaki insan bu derdi anlamaz. Yani müzik harbiden çalan insanlar duygusal olur. Yani insanlara karşı çok kibar ve nazik olur. Üzmeyecek şekilde. Yani müzik böyle bir şey yani, anlatamam. Doğru mudur Vedat Bey? Şimdi yemin ederim.

0: bizim mahalleden çıkınca bütün eğlenceler başlıyor, yemin ederim.
1: Mahalleden arkadaşlar.
2: Çıkınca şamatayız abi. Evet. Bizim olduğumuz yerde şamata olur mu? Hadi bakalım.
1: Valla şoför bey, çalarsak ücret vermeyiz.
3: Tamam, o zaman bizi de kalmıyoruz.
1: Tamam, teşekkürler.

Babam öğretti bana mesleği. Normalde bizim sülalede var müzik çalmak. Amcam da, dayım da, hani bütün akrabalarda müzik var.

0: Kadıköy, Kadıköy'den Eminönü, Karaköy, Taksim, her yer bizim.
1: Yani yanlış anlaşılmasın, her yer bizim derken yani müzik olan her yerde biz varız.

0: İstanbul'un her yerinde bir müzisyen vardır. Yani çok güzel bu duygu. Her sokağa gittiğinde böyle müzisyen, sevgililer oturuyor, duygusal. Üzünlü insanlar da oluyor, üzülüyor. Bazen neşeli oluyor. Yani bize teşekkür edenler de var. Hani sizin sayenizde kafamı dağıttım, çok teşekkür ederim diyenler de var. Yani biz bunlardan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz, emin ediyorum
1: size. İstanbul'da her sokağın bir müzisyene çıkıyor ve onlardan birisi de biziz.

0: Veya etrafımıza şöyle baktığımız zaman biz mi topladık diyorum bu kalabalığı. Yani kendi kendime bazen şaşırıyorum. Biz mi yapıyoruz?
1: İnsanları mutlu gördüğümüzde biz de gerçekten neşeleniyoruz yani. İnsanların zaten müziğe ihtiyacı var.

Ben evde klarnetimi tek çalışıyorum. Küçüktüm o zamanlar. Yani bu da eniştemiz olur. Ama abim gibidir yani. Bir de kardeşim ben seni sokağa çıkartayım. Ve tanıştık.

Sonra değerli Edison abimi tanıdım. Değerli İsmail abimi tanıdım.

0: sensin, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
1: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum Can Baydar. Hoş geldin Can, nasılsın?
2: Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
1: Kafa sallıyor muydun?
2: Evet.
1: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
2: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz. Benimsin.

0: Benim yerler göklene isim var. Öldüm kollarında cenneti gördüm.
1: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
2: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ben bir nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
5: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum Can Baydar. Hoş geldin Can,
6: hoş
5: nasılsın?
6: Oldum. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
5: Kafa sallıyor muydun?
6: Evet.
5: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
6: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz.
4: Benimsin dedim. Değişmez ki bu. Yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok. Benim yerle gökle ne işim var? Öldüm kollarında cenneti gördüm.
7: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Ben bir nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
6: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum Can Baydar. Hoş geldin Can,
7: hoş
6: nasılsın?
7: Oldum. Klasik bir Ankaralı lise grubu hikayesi bizimki aslında.
6: Kafa sallıyor muydun?
7: Evet.
6: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
7: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz.
5: Benimsin dedim. Değişmez ki bu. Yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok. Benim yerle gökle ne işim var? Öldüm kollarında cenneti gör.
8: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
9: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı Bahçesi

0: aşçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Ben bir nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz, buruk içimsin.
2: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin Can.
3: Hoş
2: nasılsın?
3: Oldum. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
4: Kafa sallıyor muydun?
3: Evet.
2: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
3: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz.
1: Benimsin dedim. Değişmez ki bu, yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok, benim yerle, gökle ne işim var? Öldüm kollarında cenneti gördüm.
5: Melike ile müziğin ritmi, bugün TRT Müzik'te.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: TRT müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini müzik sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım istedim.
0: Müzik sayfası yarın TRT Müzik'te.

Ben Cihan Şengül, Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır nefessiz saz icra etmeye çalışıyorum. Türkülerin her zaman gerekliliğine inanıyorum ve türkülerin nesilden nesile aktarılması için gayret ediyorum.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün Türkiye'de grup müziğinin önde gelen isimlerinden Gece Grubu, Melike ile Müziğin Ritminde Gece Grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin. Can,
1: hoş
0: nasılsın?
1: Buldum. İyiyim Melike, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gece Grubu'nu temsilen...
1: Evet, grubu temsilen yanınızdayım bugün.
0: Hem gitarınla hem zaten vokal olarak, Gece Grubu'nun solisti olarak seni ağırlayacağız. Grup adına konuşma iznini alıp geldin mi? Nasıl?
1: Öyle düşünüyorum. Grup adına konuşma izinlerini aldım. Geceyi temsilen bugün yanındayım.
0: Ama grup müziğinde böyle bir şey var zaten, değil mi? Yani genelde de solist oluyor. Çok nadiren diğer enstrümanistler konuşuyor. Konuşma hakları yokmuştur mesela. Konuşma izinleri yokmuş mesela, değil mi? Ama genelde bir tane sözcüsü oluyor grubun.
1: Ya mikrofon şarkıcının elinde olduğu için ister istemez biraz daha çok konuşuyor galiba şarkıcılar. Evet, vokalistin böyle bir halkla ilişkiler sorumluluğu var bence de. Ama çocukların da hem sana hem de izleyenlere çok selamlarını getirdim. Ama biz aslında hepimiz çok konuşuruz birbirimizle, ama mikrofon bende olduğu için ben daha çok konuşuyor gibi duruyorum.
0: Bizden de hepsine sevgiler, selamlar. Bu arada grup solisti olarak grubu genelde tüm Türkiye'deki ya da dünyada izlediğimiz, takip ettiğimiz, sevdiğimiz müzisyenler içerisinde, gruplar içerisinde genelde solist mi kurar grubu? Hemen müzik konuşmaya başlayalım. Madem bir müzik kanalındayız, madem müzik programı sunuyoruz.
1: Evet, tabii ki,
0: bugün
1: tabii
0: harika ki. Canlı performanslar da vaat ediyoruz seyircimize. Ama aynı zamanda çok keyifli müzik sohbetlerini de ardı arkası her zamanki gibi kesilmeyecek. Bugünkü ritmimiz Can ritmi, Gece Grubu'nun ritmi. Ve hemen tekrar sorumu yinelemek istiyorum. Genelde soru...

0: Sonra birlikte müzik yapmaya başladık. Biz davul ve gitar ilk önce stüdyo yapıyorduk. Sonra üniversitenin başında bas gitaristimiz Gökçe ile tanıştık. Biz birlikte enstrüman çalmayı öğrendik. Lisede bir araya geldiğimiz zaman hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Ve birbirimizin aslında en yakın arkadaşlarıydık. Ve o yüzden bizim kuruluş hikayemiz Ankara'da böyle çok kendiliğinden çok organik gelişti. Müzik yapmak için bir araya gelmedik aslında. Yakın arkadaşlardık.
1: Çocukluk arkadaşı olarak bir
0: Evet,
1: araya geldiniz. Yani kadersel olarak aslında sen bir okul değişikliği yaşadın. Acaba neden de o? Çok özel bir sebep değilse.
0: çok başarılı bir öğrenciydim ben.
1: Orada bir şey
0: Okul
1: var çünkü deşmem
0: değiştirmem.
1: lazım.
0: Ya okul değiştirmem gerekiyordu
1: Çok
0: lise.
1: başarılı olduğun
0: Çok
1: için.
0: başarılı olduğum
1: Okul seni
0: için
1: istedi.
0: okul artık daha fazla bizim sana verebilecek bir şeyimiz yok. Daha iyi bir okula geçmelisin deyince ben Eren'in okuduğu okula geçtim.
1: Bu da Eren'in de okulunda şansı
0: Evet ama
1: oldu.
0: gerçekten kader orada devreye girdi. Sonra işte Eren'le tanıştık ve lise grubu. Sevdiğimiz şarkıları çalıyorduk. Biz o dönem çok fazla Green Day dinlerdik. Green Day'in Dookie albümünün tamamını prova ederek aslında müzik yapmayı öğrendik. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
1: Çocukluk arkadaşları bir araya geldiğinde aslında bir yola çıktıklarında doğruları ve yanlışları da bir anlamda beraber oluşuyor.
0: Evet.
1: Yani birbirlerine katkıları da oluyor ama ben şimdi çocukluk arkadaşlarımı düşündüğümde aşağı yukarı yanlışlarımız bile aynı. Hani doğrularımıza da beraber günün sonunda karar veriyoruz. Müzikal anlamda da sizde oldu mu bu? Yani özel yaşantının dışında sizde çünkü bir müzikal yoldaşlık da söz konusu.
0: Evet, ya birbirimize de benzemeye başladık yolda. Ve biz Ankara'da üniversiteleri bitirdikten sonra burada bir albüm anlaşması imzaladık ve plak şirketi bize bir tane ev tuttu ve biz Ankara'dan aslında buraya taşındık. Dördümüz 6 ay aynı evde oturduk. İlk
1: Minik bir
0: albümümüzü
1: askerlik
0: kaydettik.
1: deneyimi
0: Onun
1: gibi.
0: gibi. Ve ya şimdi geri dönüp baktığımda çok keyifli hatırlıyorum. Çünkü böyle 20 yaşında bir çocuğun en yakın arkadaşlarıyla bir rock grubunda müzik yapması, Ankara'dan İstanbul'a taşınıp albüm kaydetmesi, sonra konserler yapmaya başlaması çok eğlenceli, çok güzel bir dönemdi. Birbirimize bu yolda benzedik, birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Bazen hatta yolda yanımızda vakit geçiren arkadaşlarımız, bazen biz birbirimizle şakalaştığımız zaman ne konuştuğumuzu bile anlamıyorlar
1: Evet.
0: artık. Kendi dilimiz oluştu. Çok eğlenceli bir şey müzik grubu olmak. Zor tarafları da var ama biz uzun yıllardır devam ediyoruz.
1: Güzel bir müzikal yolculuk aynı zamanda. Vazgeçilmez de olabiliyor. O kadar çok aynı dilden konuşmaya başlıyorsunuz ki. Ama buraya gelen grup üyeleriyle konuştuğumuz zaman yolda çok kişi değişebiliyor. Onu da görüyoruz. Bir anlamda da ama bazen işte konuşmadan anlaşabildiğin insanların olması da çok güzel. O günden bugüne yani siz Ankara'dan geldiniz. Dört tane erkek ergen bir eve girdiniz. 6 ay mı yaşadınız o evde?
0: 6 ay birlikte yaşadık.
1: İyi. Yani 6 aydan sonra
0: Evet.
1: çeşitli sebeplerden ayrıldınız herhalde herkes
0: Evet, ondan
1: kendi.
0: sonra herkes kendi evlerine çıktı. İlk 6 ay bir alışma dönemini birlikte geçirmiştik.
1: O günden bugüne müziğinizde bir dönüşüm söz konusu olmuştur
0: Tabii ki,
1: elbette.
0: tabii ki.
1: Olmasa yani aksi mümkün değildir diye düşünüyorum. Nasıl bir dönüşüm oldu müzikte?
0: Yani aslında İstanbul'a yerleşmemizle birlikte ne iş yaptığımızı biraz anlamaya ve keşfetmeye çalıştık. Öyle geçti ilk zamanlar. Daha sonra büyüyorsunuz, hayata bakış açınız derinleşiyor. İlk albümümüzdeki sözler 20 yaşında bir çocuğun üniversite öğrencisinin yazdığı şarkı sözleriyken İstanbul'a geldiğimizde bence edebi olarak müziğimizin sözel kısmının derinliği arttı. Ve burada çok kıymetli müzisyenlerle bir araya gelip üretim yapma şansımız oldu. İşte Ozan Tügen, İskender Paydaş, Harun Tekin, biz o müzik sahnesinde sevdiğimiz müzisyenlerle bir araya gelip müziğimizi zenginleştirme fırsatı bulduk. Hayat da zaten sizi değiştiriyor. Az önce dedin ya, yani değişmek şart zaten.
1: Evet,
0: Ama
1: kesinlikle.
0: paralel değişmek, aynı yöne doğru değişmek, zenginleşmek o çok keyifli bir şey. Başka türlüsü olamaz zaten. Hep aynı kalmak çok sıkıcı olurdu. Biz de yaş aldıkça, yaşlandıkça, büyüdükçe değişiyoruz.
1: Bir de kendi tarzını koruyarak değişmek ve gelişmek çok daha keyifli. Peki o zaman biz biraz konuştuk. Güzel de gidiyor sohbet ama biraz da notalar konuşsun.

0: Hiç yalnız olmayı düşündün mü? Yani müzikte.
1: Düşündüm ve tecrübe de ettim biraz. Çünkü grupla bir 7 sene hiçbir üretim yapmadık, durduk. O sırada ben solo işler yayınladım. 2 tane solo albüm yaptım. Çok farklı bir şey. Aynı meslek bile değil bence solo artist olmakla bir rock grubunda
0: Gerçekten mi?
1: şarkı söylemek. Birbirinin kuzen meslekleri gibi diyebilirim. Çok daha özgür hissediyorsunuz kendinizi ve hız yapabiliyorsunuz. Çünkü tek karar merceği sizsiniz. Gruptaysa bizde bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Grup biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç. Ama bir yandan da benim çocukluktan beri içinde bulduğum çok iyi bildiğim bir yapı. O yüzden aslında ikisi de çok keyifli. Dediğim gibi solo işte kendimi daha özgür hissediyorum. Ama grupla bir araya geldiğimiz zaman da bizim bir şarkı artık üretmemiz çok kolay hale gelmiş. Onu fark ettim. Yani bir araya geliyoruz ve herkes herkesin konuştuğu dili hemen anlıyor. Ve işler kendiliğinden rayına oturuyor. Sadece orada herkesin çok fazla fikri var. Orada herkesi dinlemek gerekiyor. Solo'da ise canınız ne isterse tek karar merci sizsiniz. Gaza basıyorsun, yapıyorsun.
0: Bunu neden sordum? Çünkü daha lise yıllarında aslında kadersel olarak gelişiyor ya da gelişmiş hani grup süreci. Ki senin anlatımında yani sizin serüveninizde tam da öyle olmuş. Hani enstrüman çalmayı ya da müziği bile beraber öğrendik diyorsun. Ve sonrasında daha özgür kalmak istiyor olabilirsin diye sordum ki bunu da deneyimledin. Kariyerinde bu böyle devam edecek mi? Mesela ara ara solo, ara ara grup falan şeklinde devam da edebilirsin aslında.
1: İstiyorum, bu şekilde ilerlemek istiyorum. Sadece ben solo albümler yaparken geceyle konserleri durdurmuştuk. Ve benim solo albümlerim de oldukça rock'n'roll dozajı yüksek albümler. Ama şimdi geleceğe baktığımda grupla tekrar çalmaya başladık. Şimdi ihtiyacım olan o rock enerjisini grupla yeteri kadar karşılıyorum. Solo tarafta şimdi çok daha akustik ve minimal bir şeyler kaydetmeyi hayal ediyorum. Ufak ufak şarkılar yazmaya da başladım onun için ama
0: Harika.
1: şimdi solo projemi çok küçük setuplarda, çok minik sahnelerde birkaç enstrümanla çalınabilecek kadar küçültmek istiyorum. Çünkü diğer taraf zaten yeteri kadar
0: Tatmin ediyor
1: evet
0: seni.
1: tatmin ediyor.
0: Peki rock gruplarında ya da rock starlarda genelde

0: küçüklüğüne gittiğimiz zaman uzanmak ister misin diye. Çocukluğuna gideceğiz.
1: Hadi yatıyorum buraya.
0: Küçüklüğüne gittiğimiz zaman böyle çok ağır metal dinleyerek başlayıp nedense her sene sanki o böyle bir bu sene bir tık daha yumuşayayım, daha da yumuşasın. Hadi bu işte 2026'ya geldik daha da yumuşak gibi böyle bir gidişat oluyor. Yani daha en sertten başlayıp yumuşağa doğru bir gidişat oluyor. Doğru gözlem mi bilmiyorum ama eksepsiyonel örnekler elbette ki vardır. Ama genelde böyle bir şey var. Bunun bir sebebi var mı?
1: Ergenlik döneminde insanın ruhu çok karışık oluyor.
0: Bağırmak istiyorsun.
1: Evet, o yüksek enerjiyi tabii ki böyle metal müzik çok iyi karşılıyor. Çünkü o yaşta o enerjiye ihtiyacınız oluyor. Ben de ortaokuldayken çok sert metal müzik dinliyordum. Daha sonra liseye geldiğim zaman biraz daha İngiliz müziğine, daha Britpop'a ilgi duymaya başladım. Sonra üniversitede artık her şeyi dinlemeye başlamıştım. Ama ben hala metal müzik dinlemeyi çok seviyorum. Böyle metal dinlemeyi hiçbir zaman bırakmadım ama tabii ki ortaokuldaki kadar çok dinlemiyorum. O sabah 7.30'da onunla uyanıyordum okula
0: giderken. Kafa sallıyor muydun?
1: Evet.
0: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
1: Ama şimdi...
0: Benden beklemeyebilirsin ama...
1: Yok, bence neden olmasın.
0: Var öyle bir...
1: Evet.
0: Öyle bir yansıma aldım.
1: Var, kafa sallamışlığınız var bence sizin.
0: Benim de zamanında bir kafa sallamışlığım var arkadaşlar diye. Peki dinlediğin müziği Türkiye'de yapabilmek, yani hani o kadar metal müziği Türkiye'de yapabilmeyi denedin mi yoksa...
1: Onu profesyonel anlamda içimden bir metal müzik yapmak gelmiyordu. Çünkü zaten ortaokul ve lisede çok ağır metal müzik dinliyordum. Daha sonra işte dediğim gibi ben İngiliz müziğini çok severim.
0: Evet,
1: biraz daha
0: de.
1: Biz o Britpop, Britrock işleriyle ilgilenmeye başladık. Ve tabii ki kendi ülkemizin müziği. Çünkü Türkçe sözlü müzik yapıyorsunuz ve buradan da besleniyorsunuz. Biz o yüzden aslında hep biraz indie, alternatif, Britrock havalarında müzikler üretmek niyetinde olduk. Metal müzik hiç öyle bir kendime
0: hayal etmiyorum. Ya öyle bir hevesin de olmadı değil mi?
1: Ortaokulda falan vardı işte. Ortaokulda bir metal grubum olmasını istiyordum ama ondan sonra daha farklı şeyler dinlemeye başladım.
0: Gece grubu olarak sorayım, sözcüsü olarak. Özgür istediğin müziği yapıyor musun yoksa baskı altında tutuyor musun müziğini?
1: Biz o
0: ya
1: konuda...
0: Ya da beni seven peşimden gelsin, ben istediğimi yaparım diyenlerden misiniz?
1: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz. Yani kariyerimizde hiçbir zaman şunu şöyle yapalım ve böyle bir sonuç alalım gibi bir strateji yapmıyoruz. Öyle bir şey içimizden gelmiyor. Biz o konuda çok şanslıyız. Sahneye çıktığımız zaman dinlemekten keyif aldığımız müziği icra ediyoruz. Bu bizim sektörde çok büyük bir şans.
0: Bu bir lükse giriyor
1: evet, bu bir
0: aslında.
1: Lüks. Ve bunu en başından beri öyle olmasını istedik. Çünkü biz bu işi ilk önce 16 yaşında bir çocuk bir grup kurduğu zaman eğlenmek için grup kurulur. En yakın arkadaşlarına bir araya geliyorsun ve birlikte çok eğleniyorsun. Çok iyi vakit geçiriyorsun. Bizim hiç unutmamamız gereken, hep hatırlamamız gereken ilk çıkış noktası bu. O yüzden biraz işler karıştığı zaman, bir konu hakkında tartıştığımız zaman en başa geri dönüyoruz. Biz bu işi neden yapıyoruz? İlk önce kendimiz için iyi vakit geçirelim, mutlu hissedelim kendimizi. O yüzden hep içimizden geldiği gibi, içimizden gelen müziği. Ama dediğim gibi işte insan değişiyor zaten. Yolda da içinizden gelen sesler de farklılaşıyor.
0: Zaman geçtikçe evet işinden gelen sesler farklılaşıyor ve farklılaşmasa zaten bir tuhaflık olur. Yaş da değiştikçe zaten
1: kesinlikle
0: beklentiler
1: öyle.
0: De değişiyor.
1: Öyle.
0: Dolayısıyla bu müziğine de aynı şekilde yansıyor.
1: Evet.
0: Peki aslında gece grubu her dönemin grubu diyebiliriz. Öyle çok eski de sayılmaz ama yeni de sayılmaz.
1: Evet.
0: Tam ne, ortanca mı diyelim?
1: Ortancayız biz.
0: Hani bir Mazhar Fuat Özkan gibi de o kadar eski de diyemeyiz ama çok yeni gruplar çıkmaya başladı. Onlardan da değil. Ortancasınız ve bu ortancalıkla ilgili sana bir şey soracağım.
1: Tamam.
0: Çünkü yeni dönem gruplar da çıkmaya başladı. Onlarla ilgili fikirlerini merak ediyorum. Hatta sordum. Ama cevabı şarkıdan sonra alacağım çünkü benim çok sevdiğim bir şarkı geliyor.
1: Tamam.
0: Hani sen az önce bir replik kullandın. Sevdiğimiz şarkıda dans edeceğiz ya da etmeyeceğiz dedin az önce.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: de öyle. Sevdiğim şarkılarda dans etmeyi seviyorum ve birazdan söyleyeceğin şarkıda dans etmeyi çok seviyorum.
1: Harika. Birlikte dans edelim.
0: Hadi dans edelim.

0: TRT Müzik ekranlarında müziğin ritmi programında gece ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu ritim benim ritmim işte. Duramadım, dans ettim. Harikaydın.
1: Harikasın Melike.
0: Çok sevdiğim şarkılardan
1: çok
0: bir tanesi. Yeni dönem gruplardan bahsedelim istiyorum biraz. Müzikal kimliklerinden daha çok elbette ki söylemek istediklerim vardır onlarla ilgili, belki de bilmiyorum ama grup isimlerine karşı ben biraz şeyim, böyle didikliyorum oraları. Hı-hı. Çünkü mesela siz Gece koymuşsunuz. Hı-hı. Ve Gece aslında sizin baş harfleriniz.
1: Evet.
0: Böyle oldukça
1: evet.
0: Yalın. Ama aynı zamanda baş harfleriniz güzel de bir kelimeyi anlatıyor.
1: Evet, evet.
0: Bir de sizin bir benzeriniz daha var. Gece ve Gece Yolcuları diye.
1: Evet. Çok farklı müzikler yapıyoruz.
0: Aynen. Ama Hı-hı. isminiz bir şekilde karıştırılmıştır belki de zaman zaman. Olmadı mı müzikleriniz farklı
1: biz
0: diye?
1: Biz kendi içimizde bununla çok dalga geçiyoruz.
0: Mesela?
1: İnsanları işte merhaba biz Gece Yolcuları falan diye tanıştığımız ve kendi kendimize eğlendiğimiz makara yaptığımız zamanlar var.
0: Çok sevdiğim arkadaşlarım bu arada onlar
1: evet,
0: da.
1: Evet, ben de tanıyorum. Bizim üstümüz çok net, yani baş harflerimizden oluşuyor. Onu da biz fark etmemiştik. Çok yakın bir arkadaşımız, ya sizin isminizin baş harfi Gece oluyor dediğinde, aa evet Gece ne kadar da güzel bir kelime, zaten Gece olmalı grubun adı diye hiç düşünmeden grubun adını Gece koymuştuk.
0: Gayet yalın. Ben de yalın olan her şeyi daha çok severim ve aslında yalını daha da güzel bulurum. Bir Hı-hı. anlamda ama şu son dönemde grup isimleri çıkmaya başladı ya, işte hemen bulabilirim bir tane mesela. Piyanonun tuşundaki notanın
1: Ya.
0: sesi mesela. Bana mı gülüyorsunuz şu anda? Evet, şu anda ekip bana gülüyor. Ama böyle bu kadar yaratıcı
1: Evet.
0: isimler çıkıyor. Mesela
1: Evet.
0: ben sunucu olarak anons edeceğim. Ya programımda ya da sahnede.
1: Hı-hı.
0: Piyanonun, bak unuttum. Piyanonun tuşlarındaki notanın sesi. Vallahi hı. güzel isim buldum.
1: Ya,
0: bugünkü konuğumuz diye.
1: Her dönemin modası var. Müzik sektöründe de o geçerli. Yani müzikte de modalar oluyor. Ve o akım gençleri bir araya getiriyor. Onun arkasından gidiyorlar. Dönemsel bir şey. Ve

0: Böyle ne bileyim gençlerin içinden o geldiği zaman
1: Bırakın
0: tamam diyorum,
1: gelsin.
0: evet,
1: Uğraşma be Melike.
0: içlerinden ne geliyorsa, kendileri nasıl iyi hissediyorlarsa grupların ismini öyle koysunlar. Bu yeni jenerasyonda evet böyle oyunlu, kelime şakalı grup ismi koyma
1: Sıkılıyorlar biraz.
0: şeyi var,
1: Çünkü hani
0: modası
1: çatı
0: var.
1: katında otururken canımız sıkıldı
0: Yani
1: da bir isim
0: farklı,
1: koyalım
0: hani böyle
1: falan.
0: gençken insan farklı olduğunun altını çizmek
1: Evet.
0: ister ya, çünkü kimliğini tanımlamak istersin. O yüzden de kendilerini nasıl iyi ifade ediyorlarsa bence o
1: Elbette.
0: tamam. Ama istediğimiz kadar dalga geçebiliriz Melike. Ona da
1: Yok.
0: yapacak bir şey yok.
1: Öyle bir yerden söylemedim. Kesinlikle dalga geçmek için söylemedim. Sadece anonsu zor.
0: Anonsu zor sizin
1: Yani
0: için,
1: kendi
0: evet.
1: mesleki
0: Evet.
1: durumumdan, deformasyondan ötürü söyledim.
0: Evet.
1: Anonsu zor. Mesela böyle bir grup adı da olabilirdi.
0: Anonsu zor bence iyiymiş.
1: Fonetik olarak da iyi geliyor.
0: Güzel.
1: Anonsu zor.
0: Anonsu zor.
1: Peki, Türkiye'de bir müzik mozaiği dersek, işte burada da ağırladığımız konuklar arkadaşlarımız oluyor. Yıllarca beraber aynı işlere imza attığımız isimler oluyor. Mihenk taşları oluyor. Türk müziğini oluşturmuş ya da birçok insanın duygularına, aşklarına, yaşantılarına şahitlik etmiş ya da oluşturmuş söz yazan, söz yazarları, usta isimler oluyor. Bu mozaiğin içerisinde gece grubunu nerede görüyorsun? Ya da bir yerde görüyor musun? Ben görüyorum, gördüğüm için soruyorum.
0: Valla çok acayip soru sordun. Geceyi bu resmin içinde aslında çok ara bir yerde görüyorum. Çünkü bizim bir ayağımız tamamen batılı bir müziğe dayanıyor. Ama aslında armonik olarak ve sözel olarak bu topraklardan çok beslendiğimiz bir taraf da var. Türkiye'deki müzik endüstrisine baktığım zaman şöyle bir döngü hissediyorum. Bir janra popüler oluyor ve daha sonra arabesk müzik o janranın içine bir şekilde sızıyor ve o janranın içi birazcık boşaltılıyor. Bu hangi dönem hangi müzik türü popüler olursa olsun ülkede bu döngüde o müzik türünün başına bu geliyor. Bir arabesk geçme oluyor. Bunu kötü anlamda da
1: Yok,
0: söylemiyorum.
1: sen de çok acayip cevap verdin.
0: Çünkü bu ülkenin
1: Tuttum.
0: kodlarında bu müzik var ve insanlar sevdikleri moda olan bir şeyi kendi asıl bildikleri şeye benzetme eğilimine gidiyorlar. Biz grup olarak buna bilinçli bir şekilde direniyoruz. Aslında gecenin bence en ayrıştırıcı özelliği o. Bizim daha popüler olmak için başka bir janrdan güç almaya ihtiyacımız yok. Biz aslında kendi ürettiğimiz müziğin içeriğiyle var olmayı en başından beri seçiyoruz. Dediğim gibi bu iyi veya kötü olarak anlattığım bir şey değil. Sadece
1: Elbette.
0: gecenin bence en temel farkı ısrarla kendi müziğine sadık kalması yıllardır. Ve bu ne bileyim biz böyle yapalım diye karar aldığımız bir şey de değil. İçimizden böyle geliyor. İlk bakışta bunu düşünüyorum. Çünkü şu anda alternatif müzik başlığı altında dinlediğim çoğu şeyin içinde yine çok fazla arabesk müzik duyuyorum. Keza rap müzik mesela şimdi çok popüler. Ve onun içinde de son yıllarda çok fazla arabesk duyuyorum. Arabesk müziği arabesk sanatçılardan dinlemeyi ben tercih ediyorum. Dediğim gibi bu iyi veya kötü anlamında söylediğim bir şey değil. Tabii ki türler arası etkileşim de olacaktır. Bunun da çok güzel sonuçları var. Ama biz kendi canımızın temsilcisi olmaktan çok mutluyuz.
1: Bakış açımı çok farklı bir yere taşıdın. Hiç bilmediğim bir şeyi ama ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm bir şeyi gösterdin bana. Bir de şey gibi geldi. Bir müzik türü çok ön plana çıkıyor ve o dönem dinleniyor ve moda oluyor. Artık kelimesi her neyse bir şekilde bir süre sonra arabeskleşiyor. Şöyle bir yansıması oldu bende. Hani dünyanın her yerinde en güzel şehir ya da en böyle elit semt ya da işte en popüler o işte ülkenin şehri, en popüler şehri bir süre sonra çok kozmopolit olur ya.
0: Evet.
1: Tam öyle bir örnek gibi geldi.
0: Olabilir, olabilir.
1: Siz kozmopolitleşmemeye gayret ediyorsunuz.
0: Evet, yani zaten dolmuşa bindiğinizde, sokağa çıktığınızda o müzik kulağımıza hep kaçıyor. Biz ne kadar ondan uzak durmaya çalışsak da, hayır biz bu sulara girmeyelim desek de o bizim genetiğimizde var. O tabii ki bizim içimizde
1: Olsun
0: var.
1: da
0: Evet olsun da bu güzel bir şey.
1: türler
0: Evet sadece bunu ticari bir sonuç almak için kullanmak
1: karışmasın.
0: çok keyifli gelmiyor bize.
1: O zaman karışmamış türlerinizden bir şarkıyla daha
0: Olur.
1: müziğin ritminde seni dinleyelim mi?
0: Safkan şarkılardan.
1: Safkan şarkılardan bir tanesiyle devam edelim.

0: Enstrümanın aran nasıl duygusal anlamda?
1: İyi, galiba iyi. Seviyorum kendisini. Ama böyle şey değil. Enstrümanı böyle işte bir kadın falan gibi gören öyle bir romantizmim yok yani.
0: Öyle durumlar oluyor mu?
1: Bazı müzisyenlerde ne yazık ki var pek hoşlanmadığım bir davranış biçimi. Ben
0: Mesleki bir
1: evet
0: durum.
1: evet bir 10 yıl önce falan almıştım bu akustik gitarı. Bu benim aslında evde beste yaparken kullandığım en temel enstrümanım. Bunun yanında bunu getirmek istedim. Çocukluktan beri benim kardeşimin piyano çalmasını babam çok istiyordu.
0: Kız
1: Evet,
0: kardeşim.
1: kız
0: Çok
1: kardeşimin.
0: yakışır ya kızlara.
1: Evet, her baba ister hayal eder. Öyle Cansu'ya bir piyano almıştı. O piyanonun yanında da ben de kendime bir elektrik gitar hediye ettirmiştim müzik mağazasına.
0: Yalnız şey, bana da Cansu'ya babam çok piyano çalsın istiyordu. Piyano hediye almıştı. Ben de kendime elektro gitar hediye ettirmiştim.
1: Evet, çünkü
0: Yani.
1: kardeşim sonra hiç piyanoya dokunmadı. O hiç çalmaktan
0: Ettirdim
1: hoşlanmadı.
0: ama zorla.
1: Ben gitar çalmaya devam ettim. Enstrüman çok güzel bir şey. Ben hala yani devamlı enstrüman satın almak istiyorum. Devamlı yeni enstrüman çalmak istiyorum. Çünkü böyle enstrümanın insana verdiği bence ve ilham da var. Öyle sahnede düzenli çaldığım iki tane elektrik gitarım var yıllardır. Bu arkadaş da evde benimle birlikte. Ben
0: Bu
1: öyle akustik
0: arkadaş.
1: çaldığımda yanımda getiriyorum.
0: Şöyle enstrümanistlerle konuşurken bazen enstrümanistlerle enstrümanları birbirlerine benzeyebiliyorlar. Öyle bir yer.
1: Benziyor muyuz
0: Çok.
1: birbirimize?
0: Ben yakinen benzettim. Öyle bir yerden sordum. Bir de öyle cevaplar geliyor ki belki de tam senin söylediğin yerden. Hani büyük bir aşk yaşıyoruz falan gibi, hani bir kadın gibi görüyorum falan. Enteresan hikayeler çıkabiliyor ama bence de oyuncularda da vardır o, bu arada. Hani bir role
1: Tahmin ediyorum.
0: girerler,
1: Tahmin
0: ondan
1: ediyorum.
0: sonra o rolden çıkamazlar. Mesela bir mafya liderini oynarlar ve dizi bittiğinde ya da sinema filmi bittiğinde hala
1: Onunla
0: kendisini
1: yaşar.
0: onunla yaşarlar. Bu biraz aynı duygu olsa gerek.
1: Evet, bana çok komik geliyor. Yani bu çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir şey. Evet, böyle bir meslek olarak başlamıyor. Bu bir aşk olarak başlıyor. Bunun farkındayım. Ama sonuçta bu profesyonel olarak yaptığımız bir iş. Ben ona öyle o kadar da büyük büyük duygusal anlamlar yüklemek bana komik geliyor.
0: Peki müzik öyle bir şey mi? Yani müziğe de salt meslek gibi bakılabilir mi? Elbette ki mesleğiniz, ama hani tek tek başka meslek örnekleri vermeyeyim. Şimdi ayıp da olmasın ama bazı şeyler sadece, bazı
1: Meslek.
0: meslekler sadece meslek yani. Hani gidiyorsun sabah 8'de işe başlıyorsun, 6'da çıkıyorsun ve günün sonunda yaşamını idame ettirmek için o işi yapıyor oluyorsun. Ama müziğin buradan ayrıştırılmış bir yanı var bence.
1: Evet, yani sahne sanatlarını düşündüğümüzde
0: Hepsinin.
1: sanat dallarını ya biraz günün sonunda yaptığınız iş size benziyor ya, sizin hayatınıza benziyor. O yüzden tam olarak bir meslek gibi algılayamıyoruz. Aynı zamanda bir hayat biçimi de oluyor. Çünkü günün sonunda size benziyor yaptığınız iş. Bu isterseniz bir resim yapın, isterseniz bir beste söyleyin, beste yapın. Size benziyor. O yüzden de aslında sizin bütün hayatı, yaşayış biçiminiz bence kariyerinize etkiliyor. Orası gri bir alan. Evet, böyle alışagelmiş mesleklerle daha yaratıcı işler içeren meslekleri ayrıştırıyor sanki.
0: Ya da siz öyle olduğunuz için o mesleği seçmiş de olabiliyorsunuz.
1: O da olabilir, o da olabilir. Benim dayım opera sanatçısıydı. Bizim evde işte Kayahan, Nilüfer, Beatles, Led Zeppelin, Cem Karaca hep müzik vardı evin içinde.
0: Enfes.
1: Ve ben müziğin içinde büyüdüğüm için kendiliğinden böyle bir yola gitti hayatım.
0: Harika. Yani biraz da kadersel gibi seninki. Yani sanki
1: Evet,
0: başka
1: evet.
0: bir şansın yokmuş gibi diyeceğim ama aynı şey kız kardeşin için de
1: Evet, o
0: geçerli
1: istemedi, o istemedi.
0: olabilirdi. Ama o aynı yolu tercih etmedi. Grup olarak önümüzdeki günlerde nasıl projelerde göreceğiz sizi?
1: Şimdi konserler başladı. Aynı zamanda üniversitelere söyleşiye gidiyoruz son
0: Harika.
1: zamanlarda. Bu çok keyifli bir şey. Bizi acayip yeniliyor. Orada gençlerle bir araya gelmek aşırı eğlenceli oluyor.
0: Ne soruyorlar en çok?
1: Müzik kulüpleri bizi davet ediyor. Ve oradaki çocukların hepsi müzisyen olmayı hayal ettikleri için sektörle ilgili ne yapabileceklerini, bizim kendimizi nerede nasıl hissettiğimizle ilgili sorular ve kariyerimizdeki sevdikleri şarkıların nasıl ortaya çıktığı gibi sorular soruyorlar. Çok çok Bu ara yaptığımız en güzel şeylerden biri o. Şimdi hem konserler devam ediyor, hem stüdyoda yeni şarkılar üretiliyor. Hı hı. Ve bittikçe şarkıları paylaşmaya başlayacağız. Ve olabildiği kadar konserlerde bir araya gelmek istiyoruz.
0: Peki biz de öyle istiyoruz. Olabildiği kadar konserlerde ve sahnede bol bol sizi dinlemek istiyoruz. Ve yepyeni şarkıları ardı ardına merakla ve heyecanla bekliyoruz. Ama şimdi eskilerden bir tanesini dinleyeceğiz.
1: Tamam, hadi söyleyelim.
2: Ben bir yokuşum, sen de inişim yok.

isim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin. Ben bir nefesim, sen de sesimsin.

0: Biraz önce role girmekten bahsettik. Oyuncularda da olan, bazı müzisyenlerde de olan, hatta enstrümanistlerde de olduğunu öğrendiğimiz. Bunu senden öğrendim. Hani gitarıyla böyle fazla bütünleşmek, fazla insanmış gibi davranmak. Söz ve beste de yapıyorsunuz ve halihazırda zaten kendi bestelerinizi söylüyorsunuz. Orada da role giriyor musunuz?
1: Ya olabildiği kadar
0: Çünkü
1: dürüst olmaya
0: orada olur.
1: çalışıyorum aslında beste yaparken. Tam aksine bir role girmek değil de gerçekten samimi olduğun o ilk duyguyu, ilk o fikri bütün samimiyetiyle ifade etmeye çalışıyorum. Rol yaptığım zaman o hissedilir hemen. Yani böyle mış gibi şarkı yazamazsınız. Her zaman kendi hikayeniz üzerinden de aslında yazmıyoruz
0: O yüzden role
1: şarkıları.
0: giriyor musun diye sordum.
1: Evet, bazen başka insanları gözlemleyip onların ne hissettiğini hayal ediyorum. Ve bazen kendimi manipüle ediyor da olabilirim. Çünkü
0: Nasıl?
1: sürekli o duyguda insan olamayabilir, o yoğunlukta olamayabilir. Bazen kendinizi manipüle edip o frekansları açmak da gerekiyor. En fazla yaptığım şey olabilir. Yani

0: Biraz bazen dönem olarak kendimi manipüle edip daha fazla şey üretmeye çalışıyorum. Ama günün sonunda hep amacım en samimi şekilde şarkıyı dinleyiciye sunmak.
1: Bu sorunun cevaplarını hep çok merak ediyorum. Özellikle de herkese soruyorum. Çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor. Herkesin kendi yöntemi
0: Herkesin metodu
1: var.
0: farklı.
1: Metodu çok farklı. Dolayısıyla herkese, her müzisyene sorulabilecek bir soru bence bu. Bambaşka fikirler çıkıyor ya da bambaşka yöntemler çıkıyor. Ben de öğrenmiş oluyorum. Seyircimiz de zaten çok profesyonel bir seyirci, bir müzik programı olduğu için bayağı hakimler müziğe. O noktada orada hayal edip yazanlar da olabiliyor. Kimi sadece kendi yaşadıkları, kimi başkalarının da yaşadıkları, kimi ikisi beraber, bazen de hiç olmayan şeyleri hayal edenler. Orada biraz role girmek var işte.
0: Evet, ya dışarıdan bakınca insanlar bu beste yapma işini tamamen ilham üzerinden okuma eğilimindeler. Bunu anlıyorum. Bu çok dışarıdan romantik geliyor,
1: Sihirli,
0: sihirli geliyor.
1: romantik.
0: Ama bence ilham işin %10, %20'lik kısmı, ilk başlangıç noktasında. Belki bazen bir melodi, bir söz, bir akor dizilimi. Ama işin geri kalanı aslında böyle gerçekten masa başında çalışmak gerektiren bir süreç. Ve çöpe atmak çok önemli. Özellikle sözlerde ben belli bir miktarını evet ilhamla yazıyorum ve bunun o samimiyeti gücünü arttırdığını biliyorum. Bu çok önemli kısmı. Ama asıl iş yükü bence çalışmak. Yani çok üzerine defalarca yapboz yaptığınız bir süreç başlıyor. Ve biraz balık tutmak gibi de, yani her gün oltaya attığınız zaman bazen büyük balık yakalama şansınız o gün daha fazla olabiliyor. Şey gibi bir şey değil yani, bu sabah bana çok ilham geldi ve ay hemen bir şarkı yazdım gibi bir durum yok.
1: Hiç
0: Yani
1: senaryo
0: evet,
1: düşünemedim.
0: odaklanıp çalışmak gerekiyor. Bestecilik öyle bir şey bence.
1: Evet, yani zaman zaman böyle aktığı da belki
0: Evet,
1: olabiliyor. Altın bir
0: olabilir,
1: tepside
0: olabilir.
1: sunulmuş gibi. Ama zaman zaman da üzerine çalışmak gerekiyor.
0: Bazen iyi bir şarkı yazmak için 3-4 tane kötü şarkı yazmak gerekiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, 3-4 tane kötü şarkı yazdıktan sonra bir tane iyi şarkı geliyor. Yani o her gün o masanın başına oturulması gereken bir iş o.
1: O kötü şarkılar belki kötü değildir, sana kötü geliyordur. Sen onları bana gönder, ben beni söyle.
0: Emin değilim, bazıları gerçekten kötü. Ama sonra iyilerinin gelmesi için onlara gerek var işte. Ufak ufak taslaklarını oluşturuyor. Ben işte dediğim gibi hiç o konuda romantik yaklaşmıyorum. Şarkı yazarlığı bayağı teknik bir iş. İlk çıkış noktası çok romantik ve eğlenceli olabilir. Geri kalanı bayağı çalışma istiyor.
1: Peki, salt bir rock grubu diyebilir miyiz gece için? Değil, değil
0: Diyemeyiz.
1: mi? Bence de
0: En son
1: diyemeyiz.
0: yayınladığımız Arsız aslında 70'ler disco pop bir
1: Evet.
0: şarkı. Ve biz o konuda aslında beste ne isterse müziğimize onu veriyoruz. İlla bu kalıpların içinde kalacağız, aranjiyi böyle yapacağız diye bir takıntımız yok. Örneğin Nülüfer Hanım'la birlikte söylediğimiz Başıma Gelenler
1: Evet.
0: aslında tamamen klasik bir pop eseri. Sadece üzerine birazcık rock sosu var. Kendi gündelik hayatta dinlediğimiz müzikler de öyle. Biz her şeyi dinleriz yani. Her şeyden besleniriz. Grubun da öyle çok katı sınırları yok. Sadece kendimize benzesin, samimi olsun. O zaman tamam.
1: Kendinize benzesin, doğru cümle bence. Bu anlamda da yine çok özgün, bu anlamda da başarılı.
0: Çok
1: Bir
0: teşekkürler.
1: tür dememiz gerekirse, yani kendi türünüzü oluşturmuşsunuz aslında. Çoğu başarılı grup gibi.
0: Evet, biz ya, lisede içimizden gelen müziği hala yapmaya çalışıyoruz. Kafamız karıştığında oraya dönüyoruz ve 16-17 yaşında çocukların düşündüğü hep doğru çıkıyor. O zaman her şey zaten ilk fikirlerimiz doğruymuş. Bu İstanbul çok kafa karıştırabiliyor ama Ankara'da düşündüğümüz her şey doğruymuş. O yüzden kafamız karışınca oraya dönüyoruz. Ve neden biz bu işi yapıyoruz diye kendimize sorup tekrar sevdiğimiz gibi yapmaya devam ediyoruz.
1: Zaten hayatta da öyle değil mi? Böyle en pür, en saf enerjiler o yıllardaki enerjiler. Sonrasında bir onu bir unutuyorsun. Bir duygular, yeni yeni duygular öğrenmeye başlıyorsun. Çocuktan al haberi derler ya, böyle en saf, en dürüst bir yerden. Çocuk yalan söylemeyi bilmiyor ama bir gün biri ona yalan söylüyor ve yalanın ne olduğunu öğreniyor. Ya söylemeyi tercih ediyor, o da yalancı oluyor, ya da söylememeyi tercih ediyor ama artık yalanın ne olduğunu biliyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ya yani mesleğinizle ilgili profesyonel olarak yapmaya başlayınca bir sürü şey öğreniyorsunuz ya. Ondan
1: Evet.
0: sonra bir noktaya gelince o öğrendiklerinizi unutmanız da bir mesele. Çünkü unutmaya da ihtiyacınız yıllarınız var ve ilk

0: çıkış noktasını hep hatırlamak lazım. Ve böyle iş sanat olunca bu çok göreceli bir şey ve bu konular üzerinde sanatçı hep düşünüyor.
1: Orada kendi imzanı taşımaya başlıyorsun ama bizim
0: evet,
1: mesleğimizde de bu geçerli.
0: Evet.
1: Yani diksiyon kursundan çıkıyorsun işte ya da okulundan mezun oluyorsun, öğrendiğin her şey
0: aha,
1: böyle çok motomot.
0: Evet.
1: Hala orada konuştuğun gibi konuşuyor olsan iyi bir öğrenci olarak kalmış olursun.
0: Aha.
1: Hepsini bir unutman gerekiyor.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Ve kendi
0: Sizde
1: yöntemini oluşturman gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Sizin oluşturduğunuz yöntem bize çok iyi geliyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne oluşturduğunuzun farkında olarak oluşturmadığınız yıllardan,
0: aha,
1: çok farkında olarak hareket ettiğiniz yıllara geldiğiniz
0: hı-hı,
1: bir dönemdesiniz. Her aşaması bizim kalbimize dokunuyor ve çok iyi geliyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gece
0: Benimki.
1: bizim ve ülkemizin en sevdiği gruplardan bir tanesi.
0: Çok sağ ol.
1: Ve çok nice güzel başarıda bir arada olmak ve izlemek, dinlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık.
0: Ben çok teşekkür
1: Can.
0: ederim
1: Çok keyifli bir
0: sözleriniz için.
1: programdı.
0: Çok keyifliydi. Harika manzarada sizlerle olmak beni çok mutlu etti. Bütün ekibe de çok teşekkür ederim. İzleyenlere de sevgilerimi iletiyorum.
1: Ayağına sağlık bir kez daha. Sonsuz teşekkürler. Evet, gece ritmi tuttuk bugün müziğin ritminde. Haftaya bambaşka bir ritimle yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.
2: Yarım aklım.

Ben biraz heyecanlıydım şarkı içerisinde. Buradan itiraf edeyim. Çünkü ben Erkin Koray'ı çok seviyorum. Erkin abinin şarkılarını söylemek bambaşka bir şey. Bütün repertuarlar için bunu söylüyorum ama Erkin Koray enteresan. Enteresan şeyler yani kendine has, şahsına münhasır ve marjinal şarkılar çıkarıyor ortaya. Ben de o şarkıları söylemenin büyük mutluluğu içerisindeyim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Biz de stüdyoya hoş geldik. Çünkü sizinle buluşmak bize büyük mutluluk veriyor. Müzisyen arkadaşlarım ve ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu akşam Erkin Koray şarkıları söyleyeceğiz. Eğer fırsatım olursa, yani arta kalan zamanda kendi şarkılarımdan bir iki tane seslendirmeye çalışacağım. Ama Erkin Koray'ın o kadar güzel, o kadar böyle destansı, masalsı, anlatım ifadesi güçlü şarkıları var ki hangi birini seçeceğimi şaşırdım. Dilim döndüğünce, gücüm yettiğince, sesim yettiğince seslendirmeye çalışacağım. Biz programımıza başlıyoruz. Keyifli saatler sizin olsun. Müzik dolu dakikalar sizin olsun. Buyurun.

Erkin Baba'ya buradan selam olsun. Hem muhteşem hem de zor şarkılar yapmışsın abim ya. Ellerinden öperiz. Senin şarkılarını burada söylemek, TRT Müzik ekranlarında söylemek büyük keyif. Bizim için büyük bir onur. Başka da diyeceğim bir şey yok. Hemen böyle şarkılarına geçmek istiyorum. Erkin Koray'ın böyle söylemek istediğim çok şey var. İnanın bana şarkıları dinlerken çok keyifli de söylerken o da keyifli ama kaçıracağım duygusunu veremeyeceğim diye çok heyecanlanıyorum. Heyecan benim böyle göbek adım gibi. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çünkü değer şarkılar yapmış sevgili Erkin Koray. Ekranlarını TRT Müzik ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için söylüyorum. Tekrar müzisyen kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum tüm müzisyenlere. Özellikle gitar çalanlara. Bizimle birlikte ekran başına geçerseniz gerçekten büyük keyif alacaksınız. Çünkü biz burada gitar müziği yapıyoruz. Ayhan Günyıl, Öner Tombuloğlu, Mersin Erdos ve Serhan Yastıman eşliğinde ve ben Kutsi. Gitar müziği yapıyoruz ve bu gitar müziğinin vermiş olduğu enerjiyi oraya yansıtmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte çalıp söylerseniz mutlu oluruz. Bu kadar diyeceklerim. Çünkü şarkıya girmek için heyecanlanıyorum. Biz İnan ki diye yazmışız ama Seni Her Gördüğümde diye bir şarkı. Rahmetli Nur İçinde Yatsın, Kurtuluş babanın, Kurtuluş abinin çok sevdiği bir şarkıydı. Ankara zamanlarımda, Ankara'da müzisyenlik yaptığım zamanlarda benim sahneme gelir ve benimle birlikte sahneye çıkardı. Çok severdim kendisini. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Kurtuluş abi de çok değerli müzisyendi ve önümüzdeki günlerde, haftalarda Kurtuluş'un, sevgili Kurtuluş'un da repertuarını burada seslendirmeye çalışacağız. O inan ki bana tanıtan sanatçılardan seslerden bir tanesiydi. Muhteşem gitar çalardı. Kendine has böyle bir tarzı vardı. Muhabbetine doyulmazdı. Bir kez daha herhalde bizden rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Onu çok seviyorum. Erkin abiyi de çok seviyorum. Buyurun.

Serhan'ım eline sağlık. Gönlüne ruhuna sağlık. İçinden geçen o güzel melodilere sağlık. Çok güzel bir açılış yaptın.

Şey yapıyordun ya. Bırı. Evet. Finali bir daha alalım mı? Tamam, finali son bir kez alalım hadi.

0: gitarımızı ne yapıyoruz? Son rezonansına kadar değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü o bir gitar. Baktığımız şey oluyor değil mi? Böyle hani gitarın içerisinde şu böyle sana ne bileyim işte içindeki bu
1: çok güzel bir kokusu vardır bütün enstrümanların.
0: Evet.
1: Yani için ben hep koklarım mesela.
0: Koklar mısın gitarı?
1: Tabii tabii
0: ben
1: de koklarım.
0: Sen? Ama onlarınki Godin koklayacak bir yeri yok. Göbeği yok.
1: Onda 20 tane gitar var canım.
0: Hadi canım.
1: Tabii.
0: Görmedik, vermedin hiç bir tanesini de klip çekelim. Ya mikrofonun orada hanım.
2: Evet unutuyorum ya.
0: O güzel alışkın, sesini duyuyor.
2: Alışkın olmadığım için unutuyorum. Veririz abi
0: o
2: ne olacak?
0: O kadar gitarım var. Bir... Serhan'la kıskanıyoruz bak. Getir buraya da çağıralım.
2: Canım Serhan. Serhan'da da var.
0: Ben Ayhan'ı biliyorum ya. Ayhan'ın hani Instagram'dan da takip ediyorum. Ayhan Günyer olarak. Bence siz de takip edin. Müzisyenlere söylüyorum yani. Serhan Yastım'ın da
2: Öner
0: Sombuloğlu'nun da improvizeler işte ne bileyim etütler
1: ev kayıtları
0: falan hep yapıyorlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Bana çok böyle şikayet değil de şey geliyor. Şikayet de geliyor da şöyle şikayet geliyor. Diyorlar ki sen niye işte bir tane şarkı söyleyip hikayene koymuyorsun ya da canlı yayın niye açmıyorsun ya da işte Instagram'ında bir parça niye paylaşmıyorsun falan ne? Ben onu her aklıma geliyor. Paylaşmak istiyorum, çalıp söylemek istiyorum falan ama besteye daha çok vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani söz yazıyorum müsait zamanlarımda. Benim öyle hani bugün söz yazacağım diye de oturup söz yazmışlığım yok ama hani oturuyorum. Bir şeyler karalıyorum ya da işte yolda giderken bir şeyler yapıyorum ya da işte ne bileyim Ömer'le biniciliğe gidiyorum işte orada bir şeyler yolda daha çok böyle aklıma geliyor. Çiftlikte öyle bir şeyler oluyor. Yapmaya çalışacağım. Hani söz vermeyeyim ama bir gün böyle bir belki bu ekiple birlikte bir şeyler olabilir. Canlı yayın açabiliriz ya da bir şeyler yapabiliriz. Kendim de çalıp söyleyebilirim ama öyle bir şey yapacaksak da sosyal sorumluluk adı altında olsun istiyorum. Sadece şarkımı söyleyin, beni dinleyin değil. Yani katılım doğrultusunda bir şeyler yapabilelim. Aa çok güzel bir... Bak. Böyle groove'u çok güzel, ritmi çok güzel. Hani anlattığı hikayede çok güzel bir parça var. Gün ola, harman ola.

0: Evet. Birden B kısmına giriş yapasım geldi şarkının böyle açıp. Mesela Ayhan Baba. Sesim geliyor mu bilmiyorum.
1: Evet.
0: Hangi akor B'ye açılır burada?
1: Yani
2: Hangi
1: aslında
2: B? B dediğin neresi
0: yani
2: yani?
0: B'ye geçeceğiz mesela. Hangi akorla
1: Ama
0: geçebiliriz? En böyle.
1: Yani B dediğin neresi?
0: Hayır, buradaki B değil. Mesela bir tane beste gireceğiz gibi düşün.
1: Ha, yeni bir beste yapılıyor.
3: Ama buradaki melodiyi bilmek lazım. Yani arkadan B'ye gelecek o melodiyi bilmek
0: İşte
3: lazım.
0: Mesela hani beste yaparken şunu da söylemeye çalışıyorum. Bunun gibi. Bu rast mı oluyor? Rast
1: Mahur
0: makam.
1: Diyebiliriz
0: Mahur.
1: Yani. Evet.
0: Yani, öylesine aklıma geldi, sordum yani şimdi.
3: Bir arkasından si bemol majör de basabilirsin, do majör de basabilirsin. Yani ondan sonra devam ettireceğin melodiye bağlı aslında.
0: Şarkıyı söylerken hangi akorla B'ye açarım, çözerim diye düşündüğümde demek ki si bemol majör ve do majör de.
3: İlla olma, öyle olması gerek değil yani, dominöre de çözebilirsin. Buraya da bağlayabilirsin onu.
0: Var değil mi? Öyle bir gidiş yeri var yani.
3: Tabii var var.
0: Parça ona müsait
3: Çok
0: yani.
3: Çok çok müsait tabii.
0: Evet, tamam. Ben bir şey öğrenmek için sordum yani. Öğretmek için değil, yanlış anlaşılmasın. Vallahi bu. Tamamen kendimle alakalı ya. Arkadaşlar, Arap Saçı diye bir şarkı var biliyorsunuz. Tabii ki. Benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sahnede de söylüyorum. Buyurun, Arap Saçı'na girelim.

Eline sağlık Ayhan Baba. Gitarlarımızla Erkin Koray şarkılarını sizlere tanıtmaya, dinletmeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Belki o şarkılarla bir sürü anınız vardır. Bizim var çünkü gitara başladığımız anlardan itibaren. Erkin abiye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Böyle güzel şarkılar bize kazandırdığı için. Programımızın sonuna geldik. Artık ben veda konuşmasını yapmadan önce yavaş yavaş geliyoruz daha doğrusu. İki tane kendi şarkım var. Onları da söyleyeceğim. Sonra alaşmadık diyeceğim. Bir tanesi Aşkın Gururu, bir tanesi Aynı Şehirde Nefes Almak. İsterseniz Aşkın Gururu ile ben bir yavaş yavaş başlayayım. Bunu hiç prova yapmadık arkadaşlarımla ama değil mi? Yani bir parça baktık. Ben şu anda gireyim. Onlar da bana eşlik ederler. Siz de ekran başından eşlik edersiniz umuyorum.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her şey için teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve buradaki müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. Benimle birlikte güzel şeyler paylaşıyoruz. Emeğinize sağlık. Arkadaşlar, haftaya yine bir başka ustanın repertuarıyla karşınızda olacağız. Biz burada çok keyifliyiz. Umarım siz de evlerinizde, ekran başında mutlusunuzdur, keyiflisinizdir. Sağlık dolu bir hafta olsun sizin için. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Son bir parça sonra veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: TRT müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
3: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

Merhaba dostlar. Ekranlardan birbirimize hal hatır sormak gerekirse biz yine yollardayız sizin için. Yorgunluk vız gelir. Yeter ki Anadolu'nun güzel dokümanlarını size ulaştıralım. Sizlerin de iyi olmanızı diliyoruz. Bugün Batı Akdeniz'e gidiyoruz. Antalya'nın yörük kültürünün bir başka coğrafyası Demre, Kaş, Kalkan yönüne. Delbekçi Mustafa ve Osman Kırca bizi bekleye dursun. Zorlu virajların olduğu Kalkan Kaputaş plajı arasında ölümle sonuçlanan acı bir kaza sonrası Hasan Kalkan abimizden dinlediğimiz türküyü Mira Antik Kenti'nde sizin için çaldım.

0: Çivriler tümbek derken Fethiye'de, Kaş'ta, Kalkan'da delbek diyorlar çalanlar. Delbekçi Mustafa işte onlardan birisi. Ev sahibimiz ise Kaş Yörükleri Dernek Başkanı Hüseyin Kayır ve değerli eşi.
1: Merhaba Hüseyin'cim.
2: Sümer abicim hoş geldiniz.
1: Nihayet buluştuk.
2: Vallahi gözümüz yollarda kaldı.
1: Sağ olun. Yani çarpıldım bu renklere. Bizim köylerde de yeşili, bordosu, mavisi, müthiş bir cesaret.
2: Kesinlikle abi. Ta işte Kuvay Milliye döneminden kalma renkler bunlar. Biz de onu restore ettik. Tekrar eski canına kavuşturduk. Şimdi de evimizde biz de bunları, bu renkleri yaşatmayı, kullanmayı seviyoruz.
1: Yani İnşallah. Bu bina Kuvay Milliye'den kalan bir
2: tabii
1: bina
2: ki, tabii ki, tabii ki. İçeride Mutluyuz. Çok daha güzel renkler var.
1: Hadi buyurun birlikte
2: bakalım.
1: Mustafa'm nasılsın?
3: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Aslan Mustafa'm diye bir türkü var, bilir misin sen onu? Amanın gel gel gel gel Aslan Mustafa'm aman. Konya türküsü ya. Peki. Bu çobanlar neden hep böyle bir müzikle ilgilenir? Sen de çobanlık yaptın değil mi? Yapıyor musun?
3: Yapıyorum. Ben de Büyükbaş Hayvan Bakıcılığı yapıyorum ben.
1: Ha nerede?
3: Ahırda Bağlı.
1: Ahırda Bağlı. Ha, evet. Hiç dağlara çıkıp
3: yok,
1: böyle...
3: Yok dağlara çıkmayayım ben.
1: Ha, peki bu çobanlıkla ilgisi olanlar hep bir şey çalar. Neden öyle olur?
3: Heves ettim herhalde. Meslek verindik, netik bilmeyin hocam.
1: Canım mı sıkılıyor yani can sıkıntısı
3: Can sıkıntısı var biraz, ha. Can sıkıntısı var.
1: Peki bu...
3: Eğlençesi var.
1: Bu delbek.
3: Delbek bu.
1: Buna böyle...

0: göbeğine göbeğine vurdukça can sıkıntısını mı gideriyor adamın?
1: Gideriyor. Eyle çeviriyor. Senin kan hareketlerini yiyor.
0: Allah aşkına.
1: İştahlarını yiyor. Oynaması geliyor. Tüngelsi geliyor.
0: Tüngelsi de.
1: Aynen.
0: Peki. Şöyle bir iştahlandır bakalım bizi hadi. Bir şey çal. Ne çalarsın?

0: Ağıt mı bu?
1: Niye sayarsan sayalım öyle hocam.
0: Efendim?
1: Öyle söyleyiz işte hocam, ağıt gibi bir şey.
0: Ağıt bu, bir ölünün arkasından yakılmış bu değil mi?
1: Olabilir hocam.
0: Evet. Bir ölüyle ilgili hakkını helal eyle diyor. Bir
1: Olabilir.
0: helalleşme var burada.
1: Olabilir hocam. Yani evet. Şeyleri manalı, yani sözleri manalı.
0: Evet, etkiliyor Anladım. Ama insan
1: Aynen.
0: değil mi? Bir
1: Aynen.
0: Hüzün var. Yani türkülerde bazen eğlence var.
1: Aynen, bazen hüzün var. Bazen dert var, bazen kader var, öyle işte. Devam ediyor
0: Peki
1: hocam.
0: Sen böyle dertli şeyler çaldığın zaman bir şey hissediyor musun?
1: Bazı zaman oluyor, bazı zaman olmuyor hocam. Yani çoğunlukla biz eğlenceli şeyler çaldığımız için, az oynak çaldığımız için az şey
0: Hep
1: oluyor.
0: Oynak mı çalıyorsunuz siz?
1: Hemen hemen.
0: Yapma ya.
1: Yani düğünlere gittiğimiz için.
0: Hep oynuyorlar mı?
1: Oynarlar.
0: Peki, odalarda mı yapıyorsunuz bunu?
1: Evvel odalardaydı, şimdi meydanda yapılıyor galiba.
0: Peki şeyde. Odalarda hep oynarlar mı?
1: Oynarlar.
0: Yapma ya.
1: Oynarlar.
0: Hiç böyle hüzünlü türküler falan yok mu?
1: O da oluyor canım. O da oluyor.
0: Bizim orada mesela Ümmü çalarlar. Ormancıyı çalarlar. Ağlarlardı yani. Bizim sazcılar böyle mesela hiç unutmuyorum, Dirmil köyünde oturdular böyle yerlerde. Dışarıda kına gecesi, maşala gecesi, meşale, ateş yakıyorlar.
1: Ateş
0: maşala gecesi derler. İşte deve olur, Arap olur, külcü olur çeşitli. Ateşin üstünden atlarlar böyle, oyunlar oynarlar
1: Aynen
0: falan.
1: Hocam.
0: İçeride de saz çalarlar, hem ağlarlar. Yeri gelir
1: hem
0: böyle
1: söylerler.
0: Söylerler, yeri gelir oynarlar. Tüngümece'de oynarlar.
1: Aynen hocam.
0: Peki böyle kına gecelerinde de, erkek kınalarında mı çalıyorsun daha çok?
1: Yok, kadınlarda da çalayım.
0: Kadınlarda da. Erkek kınalar oluyor muydu?
1: Ben hiç katılmadım hocam.
0: Hiç katılmadım.
1: Katılmadım.
0: Kadın kınalarında çalıyorsun
1: Kadın
0: sen.
1: Kadın da çalıyor sadece.
0: Evet. Peki kına havalarından bir şey çaladı
1: i̇şte
0: bize.
1: Bu var işte hocam.
0: Hangisiymiş o?
1: Azın azın kınan garılıyor. Altın makasıyla zülf keseniyor. Gide gide gitmez oldu dizlerim. Ağlamaktan görmez oldu gözlerim. Oğlansız evlerde duman tütmez diye böyle.
0: Hep ağlıyor mu kadınlar sen kına havasında böyle çaldıkça?
1: Hemen hemen kızın anası ağlar, gelin ağlar.
0: Gelin gerçekten mi ağlıyor yoksa böyle şey...
1: İşte burasını bilmiyorum hocam gari.
0: Ama anasından babasından ayrılıyor. Onun bir hüznü
1: Tabii
0: vardır
1: canım.
0: Değil mi? Ama bir taraftan da yeni bir ev kuracak, yuva kuracak.
1: Yuva kuracak.
0: Onun mutluluğu var.
1: Dallanacak, saçaklanacak.
0: Evet, evet.
1: Çuvalacak.
0: Yani duygulu bir gece aslında.
1: Aynen.
0: Hadi çal bakalım.

0: Mısır'a gittik bir tarihte, Kahire'ye. Otele girerken aynen senin gibi böyle giyinmiş yöresel kıyafetler. Ellerinde böyle lop lop lop lop lop lop. Bir tane de böyle bizim kabak kemane gibi bir yaylı saz. Pop pop pop pop pop. Bizi otelde böyle karşıladılar. Mesela senin gibi adamları bu işi böyle çalan, bu, az ya da çok. Bu geleneğin biraz böyle ucundan bile yakalasan özelliği olan kişileri, buranın adamlarını böyle gelen mesela turistlerin çeşitli ortamlarında 5 dakika, 10 dakika bir gösteri yapsalar, yaptırsalar ne kadar hoşlarına gider onların biliyor musun?
1: Gider hocam.
0: Yani bizim otantik yemeğimiz kadar, işte şu kilimin güzelliği kadar, ben ne bileyim şu binanın güzelliği kadar onların ilgisini çeker bu. Onun için Mustafa kardeşim, Aslan Mustafa'm, benden sana bir ağabeyin olarak bu mesleği, bu geleneği devam ettir.
1: İşte
0: 2 yıldır hemen hemen yapmıyorum diyorsun
1: yapmıyorum
0: ya,
1: hocam.
0: devam ettir bunu.
1: Tamam hocam.
0: Tamam mı? Mesela buraya gastronomi olarak gelen şeyler var. Ders almaya geliyorlar. Bu nedir? Yani bu bir işte bildiğimiz
1: Kasna.
0: eleğin
1: Un eleyen
0: kasna.
1: kasna.
0: Ha, ama aynı elek kasnağından şimdi
1: Delbek.
0: delbek yapıyorsun. Bu çok güzel yani. Bu gastronomi için buraya derslere, kurslara gelen şeyler, yabancılar var. Aa, şaşırır kalırlar. Nasıl ki bizim Orta Anadolu'da, Silifke'de, Konya'da şey var. Yemek yenen kaşık. Gerçi yemek yenen kaşık daha farklıdır ama kaşıkla hem yemek yiyorlar hem de ritim
1: Ritim
0: çalıyorlar. Bu da
1: yapıyorlar.
0: onun gibi değil mi?
1: Aynen hocam. Elek yemekte, delbek dernekte.
0: Öyle mi ya?
1: Öyle hocam.
0: Bu ne güzel söz böyle.
1: Öyle hocam.
0: İlk defa duydum. Elek yemekte,
1: Delbek
0: delbek
1: dernekte.
0: dernekte. Muhteşem ya. Şimdi bir usta geliyor karşınıza. Osman Kırca. Kendisi çok değerli bir kaynak halk sanatçısı. Küçücük üç telli sazıyla, hani hormonsuz gıda gibi ruhu besleyen nameleriyle yaylaların kokusunu, tadını, göçerlerin acısını, sevincini, coşkusunu yaşatacak bize.

0: Daha bir hareketlendi.
1: Ondan iki burla bunlar da bir küçüğü.
0: Bir küçüğü.
1: Bir
0: Şimdi
1: küçüğü.
0: bu en küçüğü mü yoksa?
1: Bu en küçüğü şimdi onun üstüne o dayanamadı. Çaldıklarını hiç görmedim dedim. Yani çoban o zaman bağlamayı yeni öğreniyorum da.
0: Evet.
1: Bunlara gerçek yağmur yağdı, huruldu, doğdu güneş. Dağ arpeli de sardı. Ben bunu kendim ayarladım. Kuruldu şal kuşak, çoban keyfe geldi. İşte o zaman çoban keyfe geldi. Hani davar sağır sıyak gırtlak boğazlarını çalmaya başladılar.
0: Bunları söylüyor musun bir de?
1: Evet, şimdi ben bunları şöyle, bunlardan bir anıt olarak bağlamaya kendim alabildim.
0: Tamam.
1: Öbür kadın da başladı şimdi karşıdan boğaz çalmaya.

0: Bu şekilde bir boğaz çaldı. Karşıdan bir yuh çekti. Dedi ki amcamın hanımı, ne kız, köpeğin kızı bizi bastırıverdi dedi.
1: Evet.
0: Buna şahidin 16 yaşlarında aynı zaman.
1: Kaç?
0: 16 yaşlarında.
1: Evet.
0: Evet. Bunun için.
1: Ya sen bunları enstrümana böyle saza
0: atlardın. Evet, sazak atmaya çalışmışım. O zaman kapıyorum, çok meraklıyım yani. Evet. Babam mesleğe salmadığı için 500 dolar var. Nereye gidersin?

Evet işte böyle bir şeyler çalıyorum. Mesela Çükretme Boğazı mesela. Çalınan bağlamalarda bitmez çalınması da mesela. Yani 40 develi güç havalarında bir konaklama olduğunda.

0: Osman abi, ustan kimdi?
1: Ustam, babam da çalardı, tellelletmezden o zaman görülecek tel yok diye
0: Ya.
1: korkardım babamdan. Eniştem, babamı verdilerdim. Verilper oldular. Onan gırıklanacaksın diye beni bağlamanın telini elledirdin. Ustam Halil Kocabıyık'tır.
0: Halil Kocabıyık.
1: Halil Kocabıyık.
0: Ali.
1: Halil.
0: Halil Kocabıyık. Rahmetli midir?
1: Aa, öldü.
0: Allah
1: Eniştem
0: rahmet
1: öldü. Allah
0: etsin.
1: rahmet eylesin. Çok güler yüzlü bir insanıdır. Onun sayesinde öğrendim yani.
0: Evet.
2: Halil Kocabıyık nur içinde olsun, Osman Kırca'ya ilham olduğu için. Konservatuvar öğrencileri eğer Türk müziği üzerine çok sesli eserler yazmak istiyorsa, Fethiyeli Ramazan Güngör, Kaş Çavdırlı Ali Ulutaş, Dirmilli Kadir Türen, Çörtenli Hüseyin, Koza Ağaçlı Faik İnce, Habip Özyurt, Gölhisarlı Necati Aslan gibi halk sanatçılarının yüreğine işlemiş doğaçlama sesleri dinlemeliler. Türkülere uyumlu armoniler yazmaları için umarız genç müzisyenlere ilham olmuşuzdur. Hoşça kalın.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın yeni bir hikaye

0: Yazmanın vakti geldi. Sıfır Atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet arkadaşlar, nasıl yolculuklar? Her gün bir yere gidiyoruz.
2: Evet ya, iyi gidiyor ama.
3: Yavaştan Ege'ye doğru gideceğiz gibi geliyor bana.
1: Hem işimizi yapıyoruz, hem geziyoruz. Rotamız müzik bu yani. Müziğin peşine gidiyoruz yani. Bizim rotamız müzik. Ne kuzey, ne güney, ne doğu, ne batı. Müzik nerede var oraya gidiyoruz. Evet, şimdi bakalım nereye gidiyoruz? Görev kağıdımızı bir okuyalım. Ne yapmışlar, nereye yazmışlar? Göreceğiz. Selam yol arkadaşları demişler. Balıkesir Ören'e gidiyoruz.
2: Ören çok güzel.
3: Sonuna geldik.
1: Hepinizin bir anısı var sanırım Ören'de.
2: Ben Ören'i çok seviyorum. Hele ki bir parkı var abi. Parkın içinde o taşlar var ya, taş taşıyorlar ya. Işıklı falan yapmışlar oraları, çok güzel.
1: Yıllar önce bir gitmiştim var. Orada da benim derinden anılarım var. Bazı bestelerim oradan çıktı yani. Orada yaptığım bir bestemdir.
2: O zaman orada bir senin bestelerden söyler miyiz?
1: Olabilir, olabilir. Anılarımızı tazelemiş oluruz. Bu bölümde yol sizi Ege'nin serinliğine, Ören'in dingin sahiline getiriyor demişler. Gündüz sokaklar sessiz ama geceleri Ören yazısı ışıldıyor. Bizim metin yazarımız maşallah var. Göreviniz, Ören'in sahil hattını kısaca keşfedin. Ardından sahildeki Ören yazısının önünde gece saatlerinde bir performans gerçekleştir. Dikkat edilecekler demişler, performans gece gerçekleşecek. Kurulum sade tutulmalı, sahilin doğal ambiyansı bozulmamalı. Müzik süresi en az 30 dakika olmalı. Bu sahne gecenin serinliğinde deniz sesi ve Ören ışıklarıyla birlikte size ait. Sokak lambaları notalara, yaz mevsiminin sessizliği melodilere dönüşsün. Hazırsanız başlayın demişler. Biz hazırız. Balıkesir, Burhaniye, Ören'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Ören'de güzel bir akşam müziği yapacağız. Denize karşı hafif hafif böyle okyanus deniz kokusuyla türküler söyleyeceğiz.
3: Abi full Karadeniz mi yapsak bunu Ören'de? Bir değişiklik olsa. Mustafa'm da söyler tekrar bir tane Karadeniz parçası. Ne diyorsun Mustafa?
1: Kesin söylemesi.
2: Söyleyeceğiz artık. Yani.
3: Alıştım ben. Söyleye söyleye bayağı bir alıştım ben direkt.
1: O zaman bakalım bizi Balıkesir Ören'de neler bekliyor. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Balıkesir Ören'de Karadeniz müzikleri seslendireceğiz bu akşam. Yolunuz açık olsun. Rotanız müzik olsun. Rotamız müzik.

Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarında bizleri dinleyen tüm sevgili dostlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Nereden? Ören'den. Yani Balıkesir, Burhaniye, Ören'deyiz. Gecenin bu vaktinde, bu sıcak ortamda sizlere müzikler çalmaya devam edeceğiz. Ama bugün istedik ki Ören'de sanırım çok fazla Karadenizli yaşıyor. O yüzden bugün repertuarımızı Mustafa ile birlikte Karadeniz üzerine kurduk. İlk türkümüzü de köprü ortasında çok sevilen bir türküdür. Hep beraber söylendiği de güzel oluyor. Muhtemelen bizi izleyenler de eşlik etmiştir buna. Şimdiden hoş geldiniz. Çok keyifli bir repertuarımız var. Böyle sakin sakin minik minik Karadeniz türküleri söyleyeceğiz bir gün Ören'de. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik ekibi yolculuğuna devam ediyor. Bugün Ören'deyiz. Hoş geldiniz.

Dedi nasıl ağlamayayım, güzel yarım ele düştü. Şimdi türkülerimizdeki sözlere bakarsanız aslında her kıtada, her kelimede büyük bir anlam var. Şimdiki türkümüzü sürpriz olsun. Bakalım Mustafa sen ne okuyacak ya da ben ne okuyacağım? Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Bu da son konuşmamız olsun. Finale kadar bol müzikli, bol eğlenceli, çaylarınız demli, gönlünüzde de sevgi eksik olmasın. Tekrar hoş geldiniz.

0: Gökten. İlan!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Dembeş geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

0: Mavi sakallı açılış yaptık bugün.
1: Eyvallah. Gönlünüze
0: Ya
1: sağlık.
0: vallahi çok güzel oldu. Bir de kardeşim bu şarkıyı ben çok seviyorum ya.
1: Eyvallah. Zaten o hissediliyor. Piyano başı da ayrı bir ruh
0: Değil
1: zaten.
0: mi? Oraya geçince de insan bir havaya giriyor zaten böyle. Ya
1: Gayet
0: bu
1: güzel abi.
0: öyle gruplar vardır ki, öyle türküler vardır ki, öyle türkücüler vardır ki hani sana ilham verir ya sen küçükken. Ya bir gün dersin bak böyle şeyler, böyle sesler, böyle gruplar mı var Türkiye'de? Biz de bir gün onlar gibi müzik yapacağız mı, yapabileceğiz mi diye. Bu da onlardan birisiydi. Hepsine selam olsun
1: Eyvallah,
0: buradan.
1: selam olsun. Gönüllere sağlık.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz senin öncülüğünde?
1: Vallahi biz de seyyah oldum. Gezdim gurbet elleri diyelim. Karacaoğlan'ın bir türküsü bize kadar ulaştı. Biz de onu
0: Ya
1: nefeslendirmeye
0: dedim.
1: çalışalım. Eyvallah.
0: O ardından
1: Ardından da yad eller duymadan gelecek.
0: tamam.

0: Bu son çaldığın türkü, o kimin türküsü?
1: Yad Eller Duymadığını diyorsun. Bahar Alkaya'nın bizim Sivaslı kadın aşıklarımızdan biri son dönemde. Çok güzel türküleri var.
0: Kendi
1: Sözü,
0: bestesi,
1: evet,
0: sözü mü?
1: bestesi de, sözü de kendine ait. Ona selam olsun buradan. Yad Eller Duymadığını sevgili Ayfer Vardar'la yakın zamanda bir single olarak yayınladık Ferman'ım. Konserlerde çok severdik o türküyü çalıp söylemeyi. Çok evvelden de aslında Bahar Ablan'ın kendi yani sesinden bir kayıt vardı ama sonra o kayıt dijital ortamda herhalde yok yani aradım bulamadım.
0: Ha.
1: Çok kıymetli bu kıymetli türkülerinden biri Yad Eller Duymadan. Böyle çok hani hiç beste gibi değil. Direkt böyle hani bizim yüzlerce binlerce yıllık türkülerimizden
0: Türklerimizden
1: biriymiş gibi
0: biriymiş.
1: hissediliyor. Çünkü geleneğinden kopmadan yaşayan bir insan olduğu için hani dışarı çıkan da zaten direkt o oluyor yani.
0: Yalnız bir şey daha dikkatimi çekti. Bu beni mesela çok büyülüyor. Anadolu'da bazı işte bestecilerin ya da düzenlemeciler işte eline sazı alıyor, bir riff atıyor. Burada sen nasıl yapıyorsun bunu? Ben sana eşlik etmeye çalışayım da. Ya bu, hani bunu al, elektro gitarda pedalı koy, üstüne bütün rock grupları gelsin, parça yapsın. Ya da bir hip hop grubu alsın, sample'ını yapsın, üstüne beat koyup işte rap. Bu öyle bir şey. İşte bu Anadolu'da bunu bulmak, ben çok heyecanlanıyorum o
1: Ya
0: zaman.
1: zaten şey bu hani bu hani işte fa sol la la ya da fa sol la gibi yani sol sol la gibi böyle hani bu karara doğru giden evet
0: Varyasyonlarından birisi.
1: bitişler zaten meşhurdu bizim
0: Evet.
1: kültürlerde. Hatta yani konservatuvar yıllarında bunu geyiğini yapan dalgasını geçen başka müzik grubunda okuyan çocuklar da olmuştu. Yani fasolacı bunlar falan diye böyle.
0: Ha öyle.
1: Tabii
0: Tabii. Bir tek
1: tabii hani
0: faso.
1: bütün
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: bütün koca halk müziğini sadece orada o kadar anlayabildikleri için maalesef arkadaşlarımıza da selam olsun.
0: Onlara da selam olsun.
1: Yani de, halbuki bu doğal olarak çıkmasının kıymeti tabii başka bir şey yani. Ben tabii biraz kopuz şeyinden dolayı yani çalım
0: O da
1: tekniğinden
0: çok
1: dolayı biraz
0: acayip bir ton
1: hani
0: veriyor.
1: benden
0: Evet.
1: otomatik ben öyle bir şey
0: Evet.
1: çıkıyor. Ama normal hani bir bağlamayla bir çaldıysak belki başka bir
0: Başka,
1: riff çıkar. Hani
0: kesinlikle.
1: o biraz işte elimizdeki saz da ona yol veriyor biraz yani
0: Tabii
1: müsaade
0: tabii.
1: ediyor.
0: Çalan da kıymetli. Yani kardeşim
1: Estağfurullah
0: şey.
1: canım
0: Öyle
1: yok
0: ama yani.
1: estağfurullah.
0: Çok güzeldi. Elinize
1: Eyvallah.
0: sağlık.
1: Ustaların da eline sağlık. Gönlünüze sağlık. Eyvallah.
0: Şimdi bir konuğumuz olacak. Birol Giray.

0: Birol baba hoş geldin.
1: Hoş
2: Hoş
1: bulduk.
2: geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Biz baba diyoruz birbirimize.
2: Eyvallah.
0: Ben ona baba diyorum, o da bana baba diyor.
2: Babalar birbirini ağırlasın.
0: Brüksel'den geldin.
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel.
0: Festivaller.
1: Çok iyi. Artık yükünü
0: açıldı.
1: Aldı. Çok açıldı.
0: Yurt dışına çalmaya devam ediyorsun.
1: Ediyorum. Bu kadar çabuk toparlanacağını beklemiyordum açıkçası. Yani biraz sürpriz.
0: Sürpriz.
1: Ama tabii insanlar çok ilgi gösteriyor.
0: Türkiye'yi mi toparlanmasını beklemiyordun? Yurt dışı
1: Türkiye'den daha sonra geldi. Hı. Önce Türkiye işte geçen sene 3 Temmuz'da bir başladık. O günden beri çalıyorum.
0: Süper.
1: Yani böyle olacağını hiç bilmiyordum tabii.
0: Brüksel'de nerede çaldın?
1: Brüksel'de çalmadım. Brüksel'in dışında bir Extreme Outdoor diye bir festivalde çaldım. 30 bin kişi vardı. 8 sahne vardı. Çok güzeldi. Ben Official After Party'nin opening setini yaptım. Çok
0: Kaçta
1: çok
0: bitti?
1: Güzeldi.
0: Sabah.
1: Yok, ben bir 12'de başladım. Sonra 2.30'da bıraktım.
0: 2.30'da. Böyle bir enerji olamaz abi. Yani 4'te 5'te bitirdiğini biliyorum programı.
1: Ama saatler artık çok değişti Covid'den
0: Erkene
1: sonra.
0: Erken mi?
1: Tabii 10-12 falan daha çok bana yazılan saat. 10-12 oldu. Herhalde DJ'lik hayatımın en
0: erken
1: güzel zamanlarını yaşıyorum. Hep 1'de yataktayım.
2: Böyle
1: yani.
2: Devam etsin abi o zaman.
0: Çünkü gündüz uyuduğunu biliyorum yani. Arıyor çünkü akşama enerji depolamak için, değil mi? Öyle yapıyorsun.
2: Bu saat temposu için evet.
1: Sabahleyin 8'de kalkarım ben, kaçta yatarsan yatayım. Yani öyle bir şeyim yok. Fakat işte böyle power nap dediğimiz o ufak uykuları şey yapmak gerekiyor. Çünkü hakikaten çok eforlu, eskisi gibi değil yani olaylar.
0: Yeni projeler var mı bu arada?
1: Yeni projeler var. Festivaller devam ediyor. Zaten her hafta 3 kere falan çalıyorum. Artık kendi projelerimi yapıyorum. İşte en son Chill Out Festivali yaptık İstanbul'da. Hmm. Şimdi Elektronika Festival Çeşme var. Ondan sonra Elektronika Festival İstanbul var. Çilaat Festival Urla var şimdi. Aha. 18'inde. Yani festivallerde devam ediyor. Milyon Fest'te dans sahnesi yapıyoruz. Dört yerde seninle beraber.
0: Denk düşeceğiz.
1: Denk düşeceğiz.
0: Ben
1: Kuş Adası'nda, Zeytin'de.
0: Peki, festival yapımcılığı, radyoculuk, radyo yapımcılığı, ortaklığı, sahne, bunları böyle nasıl bir arada yürütüyorsun? Ya da bu tip oluşumları birlikte yürütmek isteyen birçok genç var eminim seni örnek alan. Onlara ne olur tavsiyen?
1: Aslında
0: nasıl
1: çok,
0: bu, hakikaten?
1: Çok
0: nasıl
1: basit. Sonuçta kafanı? Her şey müzik çalmak için yani. Yani biz elektronik müziğe gönül verdik ve biliyorsun ondan
0: şey
1: başka hiçbir şey yapmadık. Tabii bu kadar popüler olacağını, bu kadar hani herkesin bundan ilgileneceği günlerin geleceğini pek hayal etmiyorduk o gün, ama işte çok sevdik ve herkesin sevmesi için elimizden geleni yaptık. Bütün dünyadaki işte bu, yani benim yaşımdaki DJ'ler. Yani orada biraz misyonerlik vardı. Aha. O yüzden radyolar kuruldu. Yani bu müziği çalmak için, o yüzden festivalleri yaptık. Bu müziği çalabilmek için. Yani orada biraz iş adamlığı devreye girdi. Hmm. Tabii mecburen. Çünkü öyle bir şey yoktu.
2: Mecra yani, yok, evet.
1: Mecra yoktu. Mecrayı da kendimiz yapmak zorunda kaldık.
0: Kolları sen
1: kurduk. Yani evet.
0: O müziği
1: plak şirketi de var.
0: Için. Evet.
1: Yani sadece evet, o müziği çalmak için aslında tek bir temelde, tek bir çok basit bir
0: amaç
1: var. O da müzik çalmak, elektronik müzik çalmak. Hı-hı. Tabii şimdi çok janralara ayrıldı müzik. Her geçen gün değişti kendi içinde. İlk başta şey diye bakıldı, acaba hani elektronik müzik devam edecek mi, etmeyecek mi falan filan. Hı-hı. İşte 90'ların başında. Sonra bu sefer anladık ki dünya işte bu böyle geçici bir şey değil.
0: Değil.
1: Hatta daha sonra işte aramızdan o beraber bizimle beraber çok çalışan arkadaşlarımız prodüktör oldu. Kimisi dünyaca ünlü oldular. Öbür prodüktörlerin önüne geçtiler. İşte Calvin Harris, David Guetta, Tiesto, Amerika pazarına girdiler. Avrupa pazarında İngilizler, sonra Hollandalılar geldi. Daha sonra Almanlar geldi. Hı. Türkler de hiç fena değil. Böyle devam ediyor ve çok çılgınca bir tempo içine girdik. Yani elektronik müzikle ilgilenen insanlar. Bu bir seçimdi. Hı hı. Biz o seçimi zamanında yaptık. 89 senesinde ben karar verdim. Bunu tamamen bundan ilgilenmeye, ama biraz zaman aldı tabii. Bizim bunu hani oturtmamızı, ne olacak, ne bitecek diye bakmamız. Sonra 90'ların başında artık

0: Tamamen bundan ilgilenmeye başladım.
1: Hı-hı.
0: 90'ların sonunda her şeyi bıraktım ve tamamen elektronik
1: Elektronik
0: müziğe
1: müzik.
0: adadım kendimi.
1: Bunu konuşmaya devam edeceğiz baba. Şimdi birlikte ne yapabiliriz ona bakacağız. Sen
0: Tamam.
1: bize yurt dışında çaldığın setlerden birini mi çalacaksın?
0: Yani zaten setlerimi hep yeniliyorum, yani her hafta yeni trackler giriyor. Bir de müziğe ulaşmak çok kolay olduğu için
1: Evet.
0: artık böyle milyonlarca diyebilirim artık prodüksiyon var. Yani eskiye nazaran eskiden biz seçkiyle uğraşıyorduk. Yani bir müziğe ulaşma süremiz, işte ben Paris'e gidiyordum plak almaya. Düşünebiliyor musun? Gittin, geldin, yattın, kalktın, gümrüğe takıldı,
1: Bir hafta
0: takılmadı
1: gitti.
0: falan. Bir haftadan daha fazlaydı. Bir parçaya uğraşmak şu an yağıyor.
1: Tabii.
0: Ve işte bir saniyede
1: Çok
0: download
1: çabuk
0: ediyorsun.
1: değişiyoruz.
0: Yani prodüksiyon çok var. Seçki öne çıktı. İşte zaten o seçki ve o setin bütünlüğü. Ben de size şu an öyle spontan bir şey yapacağım. Size de bakalım nasıl beraber
1: Biz de nasıl
0: çalacağız.
1: salça
0: Akustik
1: olacağını
0: buluşmalar da
1: merak
0: bekliyor.
1: edeceğiz yani. O zaman hadi bol şans.
0: Hadi, tamam, hadi başlayalım o zaman.
1: Hadi.

0: Sen eğlendin mi? Biz çok eğlendik.
1: Ya oturarak uzun zamandır çalmıyordum.
2: Çok keyifli.
1: Bayağı bir eforluymuş yani.
0: Daha mı yorucu oluyor oturmak?
1: Ya şimdi ilk başladığımızda DJ'yi kimse görmüyordu, tamam mı? DJ bir şeyin arkasında, bir süliyet. Süliyet yani. Kapı kilitli falan. İşte bir parça istemek için tak tak tak kapı falan. İşte may I have a request, bir parça isteyebilir miyim falan, kapıdan şöyle kafamızı uzattırdık. O zaman oturulurdu. Çünkü içeride seni kimse görmüyordu yani, düşünebiliyor musun? Şu an nerelere geldi olaylar? Yani o günden beri oturarak çalmamışım ben. Bayağı bir karın kaslarım
0: her
1: falan filan.
0: Her zamanki gibi yaşattık.
2: Bir geçmişi yad ettik.
1: Yani. Güzel oldu ama. Çünkü hepiniz oturuyorsunuz şimdi, benim ayakta durmam.
0: Şimdi bir anımı anlatacağım. Şimdi biz bir iki single çıkarttık. Birol Baba ile birlikte. İşte Birol Giray featuring Ferman Akgül diye. Değil mi? Bir iki yol yaptık Mavi Sakal. Ondan önce bir parça, hatta bilmiyorum. Çok denemelerimiz evet. Oldu. Sen manga cevap soruları
1: remixlemiştin. Öyle güzel tanışmıştık zaten.
0: Öyle tanıştık. Aynı sahnede tanıştık. Yani provalar yaptık. Şimdi ondan sonra biz bir tura çıktık. Şimdi o turda bu synthesizer vardı benim yanımda. Baba setini yapıyor ama ben de bazen kendimi çok kaptırıp garip garip saçma sesler basıyordum. Bir kere dirsek yediğimi hatırlıyorum. Yani kes oğlum artık şunu diye.
1: Şimdi, fazla kurcalama.
0: O yüzden bugün bunu hiç ben girmedim ama gitarla yine bulmaya çok çalıştım.
1: Ya senin çok kabiliyetin var tabii elektronik müziğe. Yani ben aslında...
0: Seviyorum ya, çok seviyorum.
1: Şeyde yani... Ya şimdi burada yaşıyorsun, Emirganlısın, uçağa biniyorsun, yurt dışına çalmaya gidiyorsun, tamam mı? Niye biz hani Türkçe sözlü bir şey yapmıyoruz şeyindeydim? Evet. Yapanlar vardı
0: aynı
1: gerçi ama...
0: Aynı bizim dertler işte.
1: Yani vardı gerçi ama yani sound, aynı. Bu sound'u nasıl göstereceğim? Yani kendi pure sound'dan bahsediyorum. Yani gerçek seslerden, kendi kullandığım seslerden ve ilk cevapsız sorulardı işte o remix'e girmiştim. Ondan sonra zaten şimdi aralarda yapıyorum.
0: Vallahi yani baba sağ ol, biz eğlendik ama bir tek eğlenmeyen kişi var aramızda, Coşkun.
2: Niye ya?
0: Coşkun girmedi.
2: Ben çok keyifliydim vallahi. Muhteşem çaldınız. Valla çok güzel çaldınız.
0: Şaka yapıyorum ama şimdi hem kapatalım.
1: Olur.
0: Hem de bir de Coşkun
2: ben çalmadan de rahat etmez babacığım o yüzden.
0: Girsin
1: bir tane Coşkun'a göre bir şey çalıyor. Coşkun'a göre
2: bir şey yapalım. Bana dertli bir şey falan gördüm. Hah,
0: dertli. Birol Giray bizle birlikteydi. İstanbul Düetrio Birol Giray featuring Coşkun Karademir'le bitecek ama biz tabii ki salça olmaya devam edeceğiz.
1: Evet, estağfurullah.
2: Full salçalıyız.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Var mı bu şarkının
1: var,
0: hikayesi?
1: Var var. Hikayesi şöyle. Ben işte askerken 1960'lı senelerde Anadolu Kavağı'nda Deniz Hastanesi'nde...
0: Daha ben yokum galiba.
1: Hayır, sen yoksun tabii. İşte 62-63 seneleri filandı zannedersem. Orada doktor vardı, Doğan Işık Saçan Bey, Deniz Hastanesi'nde. Onun şiirleri var. Bana bazı şiirler okudu, hiç beğenmedim filan. Fakat bu şiiri okuduğu zaman biraz da dedim ki ya bu şiirde ne var? Niye bu kimseyi sevemiyormuş? Neden falan şefkat nedir bilmiyormuş falan dedim. O zaman dedi ki ya ben dedi tıbbiye talebesiydim. Motosikletle falan böyle geziyorduk dedi, işte bir hanımla nişanlanmış filan. Bir kaza geçirmiş sonra bu çocukcağız veya adamcağız diyelim, Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: O kazadan sonra o kızcağız ondan elini ayağını çekmiş. Yani bu biraz bacağı sakat filan kalmıştı. Ondan sonra bir iki evlilik yapmış. O evliliklerde de mutluluğu tadamamış. Bu da onu unutamamış. Onun üzerine bu şiiri ama yazmış.
0: İyi
1: sen
0: yazmış.
1: Kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin diye. Hakikaten öyle bir şey. O hayat hikayesi üzerine
0: sizin işte de eline
1: hazırladık. Anadolu Kavağı'ndaydı.
0: O zaman ben bir daha geleyim.

0: Ferda'cığım ya. Efendim? Bir de şu senin güzel şarkıların var.
1: Bir dakika beni karıştırmayın.
0: Niye karıştırdın? Lütfen. Olur böyle şey. Lütfen lütfen hadi bir de senin, senin şarkılardan da bir tane rica edeyim.
1: O zaman bir repertuarıma bakayım.
0: İstersen giriş taksimi yapayım sana.
1: Vallahi çok memnun olurum. Hatta mikrofonumu alıp elime bekliyorum yani.
0: Peki.

0: E işte budur. Oldu mu?
1: Bence çok güzel. Ağzına sağlık.
2: Dur mikrofonu vereyim.
1: Ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.
1: Ben zaten oldum bittim bu şarkıyı çok beğeniyorum. Senin de sesine çok yakışıyor. Şimdi ne yapalım Ferda'cığım?
0: Vallahi ufak ufak gidelim diyorum.
1: Şimdi ben diyorum ki gene bu 60'lı senelere dönelim.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Yıldırım Gürses'in okuduğu bir şarkım vardı benim. Aa, Ayrılık baş. Rüzgarı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Efendim bu şarkı da bir ufak hikayesi var yani istersen anlatayım.
0: Vallahi anlat çünkü ben çok seviyorum bu mağrur şarkıyı, acayip evet. seviyorum.
1: Bu da bizim bir arkadaşımızın Almanya'daki sevdiğinden ayrılışı vardı.
0: Hepsinde bir sevgi var yani
1: var,
0: acayip.
1: Olmaz mı? Var tabii yani işte yani onun üzerine yazılmıştı. Sonunda o arkadaş tekrar Almanya'ya gitti fakat o kızı evli gördü orada.
0: Eyvah eyvah.
1: Evli gördü. Ailesi tekrar bu geri gelmez filan demiş. Efendim sen Hristiyansın zaten sana yakışmaz Müslüman filan gibi. Abi. O arada bir geceydi böyle oturduk. Duygulandık bir taraftan yazdım. Hatta bu iki kupleydi. Yeşilköy'e 67 senesi filandı zannedersem. Yeşilköy'de Emi stüdyoları vardı. Oraya okumaya götürüyordu beni şey Yıldırım. Esin Engin de o gün
0: Allah rahmet eylesin,
1: şey abi. Çalmıştı, boynuz çaldıydı parçada. İki kuple çok az dedi falan. Giderken yolda üçüncü kupleyi de arabada yazmıştı. Onun eski bir Chevrolet arabası
0: şimdi
1: vardı.
0: Şimdi tek kupleyle şarkılar oluyor yani.
1: Evet.
0: Siz üç kupleler o zaman.
1: Üçüncü kupleyi de yolda yazdık. Öyle bir hikayesi var.

açmadan soluyor. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan.

0: Yavrum şimdi ben bir şey rica edeceğim senden. Bir şarkı da sen oku.
1: Aa, lütfen üstüme gelme.
0: Lütfen lütfen.
1: Aa.
0: Şimdi ne var biliyor musun? Bak ben senin dedim ya senin şarkılarını çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Elbet hepsi olmayabilir ama yani en azından 3-5
1: Var
0: tane
1: herhalde.
0: şarkı var ki bana bayağı tesir ediyor. Öyle benim sevdiğim bir şarkı, duygulu bir şarkı rica edebilir miyim yavrum?
1: O zaman bir sürpriz olsun ha.
0: Lütfen.
1: Ya alsam.
2: Aslında bu baba oğul buluşması genç cumhuriyetimizin müzik tarihini anlatan bir buluşma. Kamuran Yarkın, Türk sanat müziğinin sırrına ermiş bir üstad. Müziğin hikayesini tamburuna söyleten, elleri efsunlu, yüreği Türk müziği makamlarının hizmetinde bir çınar. Kamuran Yarkın'ın "Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin" diyerek sevgiliye sunduğu nihavend sitem, kim bilir kaç aşkın, kaç ayrılığın şarkısı olmuştur. Böyle bir tambur üstadı bestekarımızın oğlu Ferdan Yarkın için de pek çok cümle kurabilirim elbette. Eski bir konservatuar arkadaşı olarak Ferdan'ın müziğe trompetle başladığını ama keman çalmayı seçip Türkiye'nin en iyi keman sanatçılarından biri olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Ferda 90'lı yılların sanatçısı olarak kendi cümlelerini 27 yıldır kendi müzik dilinde kuruyor. Ne şanslı ki Kamuran Yarkın gibi bir babanın rahleyi tedrisatından geçmiş biri. Popüler kültürün ve magazinel bakış açısının pek önemsemediği bu gerçek sanat figürleri mucizenamelerde bizlerle olacak.

0: üzülmedir yani.
1: Ferda, bu şarkının da bir hikayesi var.
0: İyi günler efendim, görüşmek üzere.
1: Bir dakika, gel güzelim, gel. Hep bana hikaye anlattırıyorsun ya. Seninkilerde hiç hikaye yok mu yani? Hep masal mı? Anlat güzelim.
0: Ya aslında yok ya.
1: Vardır, vardır. Bir üzülme filan şekli.
0: Anlat.
1: Ya sen, birileri üzülmüştür birileri. Sen mi üzdün birilerini?
0: Allah Allah, etkilenmiş gibi gözüküyor.
1: Sen anlat, ben de bak başka bir
0: ya
1: şey.
0: Ya gerçekten bir söyleyeceğim. Ben çok fazla etkilenerek yaptığım şarkı yok.
1: Yani gerçekten beni çok duygulandıran şarkılardan bir tanesi. O kadar da duygulandım ki, bak ne oldu, sen bilmiyorsun onu. O bir sürpriz olacaktı Allah bu Allah. Sene. Bizim 50. evlenme yıl dönümümüz anneciğimle. Maşallah. Efendim, ben de ona üzülme diye bir şarkı yaptım. Tabii Kürdi İlicazkar.
0: Ama Güngör
1: Hanım'a yani. Kürdi İlicazkar bir şarkı yaptım, üzülme. Dur bakayım, söz aklıma gelirse söyleyeceğim.
0: Notası var mı burada?
1: Yok. Üzülme, gelip geçen en güzel yıllarına. Sen benim gönlümdeki yaşayan tek çiçeksin. Aslı bu kadar yani. Onun peşinde iki.
0: Vay Güngör Yarkın, neler yapmışsın sen, inanamıyorum.
1: Ondan sonra hakikaten 50 sene bir yastığa baş koyduk Allah'ın sayesinde.
0: Allah'ın.
1: Ve de güzel, o da çok beğendi bu şarkıyı. Bir yerde.
0: O zaman benim üzülme anneme gitsin.
1: Senden etkilendim zaten. Üzülme çok sevdiğim şarkıydı o. Üzülme lafı, üzülme lafı üzerine
0: lütfen.
1: O şeyi, şarkıyı bina ettik. Benim 1977 senesinde yaptığım bir Hicaz şarkı vardı.
0: O süper o. O var, inanılmaz. Dur, notasını buldum mu? İnanılmaz.
1: Bak bakalım ona bir. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın.
0: O zaman babalar diyeceğiz Taksim'den. Vay vay vay, Ümit abi, yani Allah rahmet eylesin, Ümit Yaşar Oğuzcan.
1: Umudum, heyecanım bitmez pınardı, bitti. Gençliğim deli dolu esen rüzgardı, bitti. Neydi o sarhoşluklar? Dünyaya boş vermeler. O bir başka mevsimdi, bir ilkbahardı, gitti.
0: Güzel bir Taksim. Güzel kardeşimle beraber bir karşılıklı bir Taksim.

0: O zaman bana müsaade lütfen.
1: Estağfurullah, olur mu yavrum? Şimdi şöyle bir şey var. Ferdacığım, bu şarkını...
0: Vallahi öyle bir şey var, bir şey var diye bana çok...
1: Sen sormadan şimdi ben sana anlatayım da. Şimdi bu... Rahmetli Ümit Yaşar Oğuzcan sergi açtı. Sene 1976-77 zamanları, işte böyle yaz günüydü. İkinci eşiyle beraber bu şimdiki Taksim'deki Gezi Parkı'nın altında bir yer vardı, bir küçük bir dükkan gibi bir yer. Orada şey imzalıyor işte, kitapları filan imzalıyor. Ben de ona dedim ki senden ben bir iki şarkı yaptım falan, hem rübayı yaptım var, senden var, dedim, hem filan yaptım. Bana imzaladık, şeyler verdi. Dedi ki bak burada bir şey var dedi. Bu böyle bir umudum, heyecanım diye. Bunu dedi Zeki Müren çok beğenmiş, besteliyormuş, besteleyecekmiş dedi. Der demez hemen aldım ben, gittim evde yaptım şarkıyı. 77 senesinde radyodan geçtiydi bu şarkı.
0: Böyle bir kaymak nesli böyle bir olamaz. Şey. Böyle hiç evet. Ne rahatsız eden bir şey bu, süper.
1: Evet,
0: bunu
1: yani,
0: albüm için ne bileyim, öyle telif almazsanız bunu albüme de bir
1: sözler
0: ara koyabilirim.
1: Çok şey, yani. Vurucu sözler olduğu için.
0: Çok.
1: Dolayısıyla kim olsa arkadaşlar, yani bunu üstüne bu besteyi yapardı gibi geliyor bana. O benim şansım oldu o sözleri bulmak. Peki güzelim, ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin bütün şarkılarını biliyorsun, severim. Sen de benden daha fazla seversin. Çünkü her şarkı insanın kendi evladı derler ya. Fakat bir şarkı var ki yani sadece ben değil, bütün Türkiye'de, Avrupa'da filan bir sürü yerlerde sen onun ne olduğunu anladın herhalde. İstersen...
0: Betty Miller falan bir şeyler. Evet.
1: Ha, bravo. Evet, Betty Miller falan ve hepsi dinledi, sevdi, beğendi. Onun için sen onu kendin anons et.
0: Kendimi anons et.
1: Ve kendi şarkıyı anons et ve beni de öyle seni dinlerken öyle mahzun güzelliklerle bırak bakalım.
0: Peki öyle yapalım o zaman.
1: Hadi gülüm.
0: O zaman Reha kardeşim.
2: Tonle.

0: Tonton'dan bir ufak...
1: Bu programı yapmamızın en büyük nedeni, hangi sanat dalını temsil ederse etsin, Türk sanat müziğinin tüm sanatçıların hayatında yeri ve hikayesi oluşturur. Türk sanat müziğine yolu düşmemiş bir Türkiye sanatçısı düşünmek, bence eşyanın tabiatına aykırı. İster bir caz müzisyenimiz olsun, ister bir ressamımız, ister bir yazarımız olsun, ister bir heykeltıraşımız. Mutlaka en azından küçükken meşk edilen bir masanın yanından geçmiş ya da radyoda çalan Münir Nurettin'e kulak vermişliği vardır.

0: biz Türk sanat musikisiyle iştigal ediyoruz diye veya sen böyle yapıyorsun diye ben hiç kimsenin karşısında değilim. Zaten en de
1: Hepsinin
0: beğenmediğim,
1: kökünde zaten.
0: ha hayır,
1: Hepsinin
0: en
1: kökünde.
0: beğenmediğim laf da şudur yani ah bizim zamanımız filan gibi laf var ya ukalalık gibi bir şey. Ama şöyle bir şey var. Onu söylememekte de söylemek istiyorum daha doğrusu. Yahya Kemal Beyatlı ne demiş? Bizim öz musikimizden anlamaz pek çok kimse demiş. Ama öz musikimizden anlamayan kimseler de bizden bir şey anlamaz demiş.
1: Vay,
0: Yani
1: müthiş.
0: burada bir güzel espri var. Elbette yani netice itibariyle biz Osmanlı kökenli Türk musikisi terbiyesiyle yetişmişiz ama buna rağmen bütün güzelliklerin yanındayız. Mesela işte ben senin şarkılarını nasıl beğeniyorsam
1: Ama hepsinin
0: senin gibi
1: altında da
0: beğendiğim çok insanlar da var. Sen benim evladım diye değil, senin de beğenmediğim şarkılarım veya fazla üzerinde
1: Aa, lütfen
0: durmadığım
1: üstüme gelme
0: parçalarım vardır yani ama
1: ya.
0: şu anda şu
1: Ben
0: okuduğum
1: bile beğenmiyorum. Ben albüm
0: şu
1: çıkmaya bir ay
0: yok.
1: kala şarkıların dört tanesi
0: Evet.
1: diyorum ki ay bunları niye
0: Ama şu
1: koydum
0: okuduğum
1: diyorum.
0: parçalar ve bunun
1: Var
0: mumasilleri de var. Daha çok güzel
1: var
0: parçalarım
1: güzel
0: var. Ben
1: şarkılar
0: biliyorum Allah için. Hatta daha önce Cengiz Kurdoğlu'na bundan 10-15 sene önce verdiğin
1: var.
0: şarkılar
1: Cengiz'in
0: bile
1: tüm albümlerinde
0: birbirinden tabii
1: 4-5 şarkım var zaten.
0: Allah için yani Cengiz de o güzel dillendi.

0: indirdi onu ama sen de çok güzel besteler
1: Bendeki
0: verdin.
1: biraz mozaik oluyor. Yani ben hem Türk sanat müziği, halk müziği, batı
0: İşte
1: müziği her şeyi var. Çünkü hepsinin
0: içinde
1: eğitimini
0: var da
1: gördüğümüz
0: onun
1: için
0: için
1: var.
0: sen
1: Senden, genlerden, bir yerlerden
0: genlerden
1: gelmiş.
0: bir de sen ilk sazın senin nedir?
1: Trompet.
0: Evet, sen
1: Ya ben
0: trompetle
1: yani.
0: musikiye başladığın için hem
1: He,
0: batıdan
1: ne
0: var
1: oldu
0: hem
1: Gırıntıcı
0: doğudan
1: abi?
0: var.
1: Ne oldu? Üflemese ben de trompet çaldım.
0: İki taraftan da olduğu için yani
1: Evet,
0: işte
1: bir ekstra lütfen, nefesli bir
0: bir
1: ekstra
0: sen
1: alalım.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Bir bayram daha geçip gidiyor işte. Mutlu olmak varken geçmişi özleyişimiz niye? Sahi, nerede o eski bayramlar? O sevinçli telaşlar, emek dolu hazırlıklar, o sevindiren ziyaretler, sürpriz kavuşmalar. Ya o neşe dolu kalabalık sofralar? Bayramı bayram yapan tüm o renkli ayrıntılar nerede şimdi? Durun durun. Madem ki geçen yıllar geri gelmiyor, biz geçmişe gidiyoruz. Eski bayram programlarından seçtiğimiz görüntülerle özlediğiniz yıllara dönüyoruz. Arşivden iftiharla sunar.
1: Yine birlikteyiz sevgili seyirciler.
2: Bugün bayramın son günü.
3: İlk olarak Orhan Özgediz yönetiminde İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Saz Sanatçıları sizlere oyun havaları sunacaklar.
0: Bayramın son gününe bu coşkulu, bu tanıdık ezgiler yakışır elbette. Bu güzel oyun havalarını icra edenlerse İzmir Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçıları. Topluluğu yöneten isim kanun sanatçımız, daha doğrusu kanun virtüözümüz Orhan Özgediz. 1982 yılının bayram programından görüntülerle geçmiş yolculuğumuz başladı bile. İyi seyirler.

Bu ezgilerde çocukluğumuzun bayramları küçük mutlulukların büyütüldüğü evlerin huzuru gizli sanki. Bu müziğin büyüsü. Bu müziğin zamanı durduran sihri. Emel Sayın'ın sesiyle geçmişe yolculuğumuzu sürdürelim mi? Emel Sayın sesiyle, zarafetiyle, güzelliğiyle gönüllerde taht kurmuş bir isim. Seveni de çok, onu ekranda görmek için sabırsızlıkla bekleyeni de. 1991 yılının Kurban Bayramı'nda bu bekleyiş çok da uzun sürmemiş neyse ki. Baksanıza, Emel Sayın sahnede. Her zaman olduğu gibi mutluluk dağıtıyor sevenlerine.

Sanatçımız bayram şıklığıyla göz kamaştırıyor diyeceğiz ama o her zaman şık. Hep şık, hep zarif, hep güzel. Seçtiği eser de dönemin en sevilenlerinden.

0: Yaşı el verenler zaten biliyor, genç izleyicilerimize de biz söyleyelim. TRT'nin eski bayram programları unutulmaz anlarla, sürprizlerle doludur. 1988 yılının sürprizi ise canlı canlı seslendirdiği eserlerle hayranlarına müzik şöleni yaşatan İbrahim Tatlıses.
1: Bu akşam hep sevdiklerimizle, özlediklerimizle beraber oluyoruz. Hep beraber alkışlıyoruz. Hazır olun karşınızda. Ve İbrahim Tatlıses.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı, yani dördüncü gününüz artık. Yarın yok. Saygıyla kutluyorum. Bütün bayramlarınız böyle güzel, böyle mutlu, böyle neşeli geçsin. Diyor. Ve de başta hanımefendiler olmak üzere hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Her şeyin en güzeli ve en iyisi sizlere, bize de işte. Moralimiz iyi mi? Günümüz iyi geçiyor mu? İyi maşallah, maşallah. Evet, biz de iyiyiz. Biz de çok sayenizde çok güçlüyüz, çok moralliyiz. Ve programımıza devam diyoruz.

İmparator Bağdaş Kurdu'na göre birazdan buralar alev alacak. Belli ki ortalık yanacak. Sizi İbrahim Tatlıses'in unutulmaz icrasıyla, benzersiz nameleriyle baş başa bırakıyoruz. Lütfen tekrar mümkün olmayan bu anların ve bu şahane yorumun tadını çıkarın.

Sağ olun İbrahim Bey, neşemiz yerine geldi. Gönül rahatlığıyla buradan ayrılıp Nilüfer'in konserine gidebiliriz artık. ...1987 yılının bayram ekranında pop müziğin en sevilen seslerinden Nilüfer var. Hayranları çok şanslı. Nilüfer bu özel bayram konseriyle onlara unutulmaz anlar yaşatmış olmalı.

biraz daha geçmişe, 1984 yılına dönelim mi? Çünkü o yılın bayram programında Anadolu Rock deyince akla ilk gelen gruplardan biri var. Hem de en sevilen eserlerinden biriyle, Ersen ve Dadaşlar.

Ersen ve Dadaşlar, 1970'lerin en ünlü müzik gruplarından. Söz ve müzikleri kendilerine ait şarkılarda seslendirdi grup, halk ozanlarımızın şiirlerinden besteledikleri eserleri de. Sal Allah'ım sal sılama varayım, grubun bestelediği bir Pir Sultan Abdal şiiri. Bayramlar gönüllerdeki mutluluğu, sevinci de büyütür, sıla özlemini de. Ersen bu özlemi derinden hissedenleri unutmamış işte.

0: Hazır Ersen ve Dadaşlar bizi Anadolu semalarında gezdirmeye başlamışken hareketli bir Orta Anadolu türküsüyle yolculuğumuzu sürdürelim. Ne dersiniz?
1: Alkışlarınızın en kocamanıyla Gülşen Kutlu. Gülşen Hanım, bizi kırmadınız. Bayram özel eğlence programımıza davet ettik. Geldiniz. Biz de ekip olarak sizin bayramınızı kutlamak istiyoruz efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bütün izleyenlerin, misafirlerimizin bayramlarını kutlar. Sevdikleriyle birlikte nice, sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim.

1990 yılının Kurban Bayramı ve bayram ekranında türkülerin mütevazı kraliçesi Gülşen Kutlu. O, Orta Anadolu türkülerinin ve bozlakların usta icracısı. Gülşen Kutlu uzun yıllardır sesini, türkülerini ve türkülere olan sevdasını paylaşıyor sevenleriyle. Biz de bayramınızı bu güzel sesle, bu türküyle biraz daha renklendirmek istedik.

Bir bayram daha bitiyor. Biliyoruz yıllar sonra bu bayramı da özlemle anacağız. Bu hatırlayışlarımıza sevdiğimiz sanatçılar, sevdiğimiz eserler eşlik edecek yine. Programı unutulmaz bir sanatçımızın çok sevilen bir eseriyle bitirelim o zaman. Yıldırım Gürses yıllar öncesinden seslenecek bize.

Görüntüler 1986 yılında yayımlanan Bayram Gecesi adlı programdan. 2000 yılının sonlarında aramızdan ayrılan Yıldırım Gürses, çok sevilen Sonbahar Rüzgarları adlı bestesiyle ekranda. Sanatçımız bu eseri 1969 yapımı 45'li ile duyurmuştu müzikseverlere. Aradan yıllar geçti ancak bu rüzgarlar hiç dinmedi. Sonbahar rüzgarları hep bu şarkının hüznüyle esti, esmeye de devam ediyor.

Bayram boyunca evlerinize konuk olduk efendim. TRT'nin eski bayram programlarından seçtiğimiz görüntülerle geçmiş bayramlara özleminizi az da olsa dindirebildiysek ne mutlu bize. Bayramınızı bir kez daha içtenlikle kutluyoruz. Nice sağlıklı ve mutlu bayramlarınız olsun. Buluşuncaya kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: para, dokunma bana.
1: Bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz. Bana gelsin, o da
2: sensin. Beni kırmış olsan da. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
1: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde.
3: Durmamış yüreğim hala kederde. Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim. Ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi. Karalım, karalım, esmer
4: güzelim yaralım. Gel, gel. Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

Açlama pazartesi TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Diliyoruz ki bu bayram evinize kahkaha, sofranıza bereket, kalbinize, sevdiklerinize umut dolu, şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz. En güzel günler, en güzel bayramlar sizlerin olması için müthiş, kıpır kıpır, şıkır şıkır bir repertuar hazırladık. Neler bekliyor bizi Mineciğim, söyler misin?
1: Birbirinden güzel şarkılar, türküler ve sizlerin eşlikleriyle çok güzel geçecek bir program yine sizleri bekliyor. Ama bundan önce ben de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ve sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yanı başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Ve şimdi kıpır kıpır açtık sevgili Ahmet'in de dediği gibi. Eminim sizler de yerlerinizde otururken bizimle birlikte söylemişsinizdir her hafta olduğu gibi. Ve bu akşam yolculuğumuzda şimdi Ahmet'ciğim sen bize neler söyleyeceksin acaba o güzel tınılarınla?
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bayram denince akla ilk gelen oyun havaları oluyor.
1: Evet.
0: Ve o oyun havalarının müthiş tınılarında evlerimize, gönüllerimize şenlik katacak, gelenekten de geleceğe köprüler kuran Şükrü Tınar'ın harika oyun havalarını hazırladık bugün. İlk önce Uşak oyun havasını çalacağız. O bayram sabahlarında klarnet eşliğinde gönlümüze dokunan nameleri hep beraber yaşayacağız. Buyurun sevgili dostlar, bakalım nerelere gideceğiz? Zevkle, keyifle dinleyelim.

yine efsaneydiniz kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten o eski, biraz önce söylediğin gibi eski bayram sabahlarına döndük efendim. Nerede o eski bayramlar diyoruz ya, aslında TRT açtığımız zaman oyun havaları, o biter, bayram fasılları ve birbirinden güzel sohbetler. Bayramda hep dua ederim ben. Derim ki ağzımızın tadı gerçekten hiç ama hiç bozulmasın. Sevdiklerimizle birlikte. Ve aslında bayram bir taraftan da baktığınızda kavuşmadır, değil mi? Küslüklerin bittiği, herkesin birbirine o güzel tebriklerle selamlaştığı önemli bir zamandır aslında bayram. Şimdi Zeki Duygulu'nun çok güzel bir eseri var, Uşak eseri. Gelin bu güzel eseri hep birlikte söyleyelim. Diyeceğiz ki selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin.

0: Gerçekten bu bayram kırgınlıkların, üzgünlüklerin son bulduğu, gerçek kavuşmaların, kucaklaşmaların, ahenkle birbirine sarılmanın vücut bulduğu bir bayram olsun. Gönülden bunu umut edelim. Çünkü gerçekten bayramlarda az önce bahsettin ya, dağıtılan şekerlerin bile o ağız tadını yerine getirmenin, bizi tabii biz yapan değerlerimizin, sevginin, sadakatin, şefkatin, empatinin vücut bulduğu harika bir kültürümüz var ve bu kültürümüze ne kadar sahip çıkarsak da, bayramlarımızı ne kadar o lezzette yaşatırsak da, o kadar bizi biz yapan değerlerimize tekrar kavuşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bir müzik yolcuları geleneği var. Bizler enstrümanlarımızın başında keyifle yolculuğa çıkarken, biliyorum ki ekran başında da çaylar, kahveler hazır.
1: Mutlaka
0: hatta mikrofonlar
1: öyledir.
0: Hazır değil mi?
1: Tabii ki.
0: Videolardan bunları görüyoruz. Harika ambiyanslar kurulmuş şekilde bayramın tadına yakışır bir şarkı geliyor. Birçok severek de söyleyeceğinizi umut ettiğimiz, repertuarımıza da alırken de içten içe bunu umut ettiğimiz harika bir eser. Gamze'deyim,
1: deva bulmam,
0: garibim,
1: yuva kurmam.
0: Buyurun sevgili dostlar.
1: Buyurun dostlar.

0: Eminim ekran başı bu güzel müzik ziyafetinin karşısında onlar da hislerine hakim olamayıp o güzel tınılarla bize eşlik etmişlerdir diye düşünüyorum. Çıkışta en sevdiğimiz şey nedir Ahmetciğim?
1: Heyecanla hikayelere bakıp hangi evlerden, hangi güzel seslerde, hangi müzik yolcuları bizlerle hangi şarkıları söylemiş. Heyecanla telefona yapışıp elimizde bekliyoruz.
0: Evet. Kıpırdanmışken diyorum ki hiç ara vermeden bir Çile Bülbülü mü okuyalım, ne dersiniz?
1: Ama burada tabii ki çok önemli bir görev düşüyor müzik yolcularına. O güzel eşliklerinde, özellikle Allah kısmında bütün apartman komşularını inleten bir performans bekliyoruz kendilerinden.
0: Bence de, hatta bütün apartmanı da siz ayağa kaldırın, değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Hep birlikte söyleyelim, coşkumuza ortak olun kıymetli dostlar. Neden? Çünkü bugün bayram.
1: Bugün bayram ve Saadettin Kaynağ'ın olmazsa olmaz efsanevi eserlerinden Çile Bülbülüm Çile'yi söylemeden bu bayramı bayram kılmak mümkün olmaz. Evet. Buyurun sevgili dostlar, haydi dinletiyoruz yeri göğü.

0: gerçekten bu bayram çile böbürümsüz olmazdı.
1: Ben duyar gibi oldum o sesleri. Evet. O sevinç nidalarını, coşku nidalarını duyar gibi oldum. Ama gerçekten bayram paylaşınca dostluğu, sevgiyi, merhameti, kardeşliği, hele ki müziği paylaşınca sizlerle çok güzel. Bu bayram da sizlerin evlerinde, huzurlarınızda olmaktan o kadar mutluyuz ki diliyoruz sizler de aynı güzelliği, aynı mutluluğu kalbinizin tam içinde hissediyorsunuzdur.
0: Sevgili Ahmet, şimdi neyi söyleyeceğiz?
1: Bunu söylemeden edemeyeceğim. İstanbul'da lale zamanı.
0: Evet.
1: Ve provalara gelirken harikulade manzaralarla karşılaşıyoruz. Ve bayram demek bir demette çiçek demek değil mi? İşte biz de notalardan bir demet yapıp Mine'nin o güzel sesinden Lale Devri Çocukları'yızı sizlere sunarak bir buket laleleri gönlünüze düşüreceğiz. Dilerim kabul edersiniz. Buyurun sevgili dostlar, güzelliklere doğru gidelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili dostlar. Gerçekten o lalenin, sümbülün güzel kokularıyla bayram günümüze renk oldu bu sevgili eser. Çok teşekkür ediyoruz güzel icralarınız için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da şöyle güzelce keyiflenip bizlere eşlik etmiştir. Her şarkıda olduğu gibi. Ama bayramda dedik ya, o oyun havaları. O TRT'yi açtığımızda o güzel orkestra. Ve yine aslında şöyle bizi anılara döndürecek bir eser var sırada. Bir oyun havası var. Hicaz oyun havasını dinleyeceğiz efendim. Arkadaşlarım provada dinledim. Çok güzel icra ediyorlar. Hadi gelin hep birlikte şöyle biraz hareketlenelim.
0: Minicik bir bilgi vermek istiyorum. Şükrü Sunar gerçekten oyun havası formunun da vazgeçilmez bestekarı. Çok kıymetli bir klarnet virtüözü. Ve biz de bu eseri Laço Tayfa'dan sevdik, dinledik. Şimdi onun düzenlemesiyle sevgili Burç Şenses'in de o güzel tınılarıyla da ayrıca da bir hava katılacak.
1: Mutlaka.
0: Şimdi keyifle, zevkle dinleyelim isterseniz.
1: Buyurun arkadaşlar.

Ya diyoruz ya her hafta çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten bu kadar usta müzisyen arkadaşlarımla çalışmak her soliste nasip olmaz. Sevgili Burç sen de her hafta yani o kadar güzel aranjeler her an başka bir diyara gidiyoruz. İşte zaten yolculukta böyle bir şey dostlar. Müzik yolculuğumuzda her hafta başka diyarlara gidiyoruz. Ama bir de bayramın bu kadar mutluluğunu anlattık ama bir taraftan da bir hüznü var. Çünkü sevdiklerini kaybedenler ve hep hatıralarında o anılarını yaşayan dostlarımız da var. Ve hep içlerinden belki bir gün o geçirdikleri günleri hatırlayarak söyledikleri bence eserlerden bir tanesi var şimdi sırada. Gelin sevdiklerimize, özlediklerimize, gönlümüzde yaşattığımız dostlarımıza, sevdiklerimize armağan edelim. Diyelim ki yeter ki gel bana senede bir gün. Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Senede bir gün değil, her gün tüm sevdiklerimize sarılmalı, coşkuyla, mutlulukla, bereketle, kahkahayla, müzikle, neşeyle geçecek nice bayramlarımız olsun.
1: İnşallah.
0: Gönüllerimiz şen olsun diliyorum. Bayram mesajında programı kapatalım mı İneciğim?
1: Tekrar tekrar tüm dostlarımızın bayramları kutlu olsun ve dilerim sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, daha nice güzel bayramlar geçirin. Ve bu akşam da bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz ve müzik yolcuları şimdi yine bayram tadında sizlere veda edecek efendim.
0: Safalar geldiniz, safa geldiniz dostlar. Buyurun.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor?

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin. Serpil, hoş harikasın. Oldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. İlk sohbet sesle edeceğiz ama çok evet, kıymetli bir konumuz daha tabii var ki, biliyorsun.
2: Onu ben anons yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin,
0: eline sağlık
1: hoş geldin.
0: Canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefini verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: O yüzden davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayın ve emeği geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir Keskin'e doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Teşekkürler
1: canım. Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene de bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun. Ağzına nefesiniz sağlık. Daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi.
1: Çok sevindim. Çok güzel oldu. Bir an oldu. Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun. Elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim? Yoksa
3: şöyle
2: acaba
3: çalabilir miyim acaba? Ben
2: lütfen yani biz de tabii şöyle boyunuzu posunuzu görerek görsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum. Tabii kardeş ki. Ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: İster üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazlı başılmışken bırakalım mı? Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Nazlı Başışçı'nın.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağlık.
1: Nefesinize sağlık.
2: Evet canım benim.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Bir daha rica etsem, bir daha rica etsem. Cafer ve değerli Serpil kardeşim alkışlar mıyız?
3: Eyvallah.
0: Sağ olun.
3: Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Harikasınız.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğini dert görmesin abicim.
0: Evet.
1: Valla böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden.
2: Ben
1: ne
2: de
1: güzel bir eser
2: ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Ne yapıyoruz?
2: Gitme yolları raktır.
1: Evet. Haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: olun.
1: Teşekkürler. Harikasın. Elden söylesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
1: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Efendim?
1: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Tabii yok.
1: Olur mu?
2: Tüken sevmeyi mi diyorsun?
1: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke tabii. Onu söyleseydim.
3: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
1: Yapalım mı o zaman bir Seher Vakti çaldım yarın kapısına? Haydi bakalım. Sil.

0: Sizlerin ağzına sağlık, emek olmasına sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmasın.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk seni burada ağlamakta. Gerçekten çok keyifliydi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim, senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür
0: ağlamak
1: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesin gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayındayım geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok,
3: sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet alkışlar efendim.

0: Sağolunuz. Saygıcığım tekrar ayaklarına evet, sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Cafer senin de öyle.
1: Eyvallah. Sağ olun.
0: Tabii ki.
2: Bu Erdoğan'ın üstünün de Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi? Peki.
0: Evet, şefimizin
3: Erdoğan'ım. Evet, Malatya Erdoğan'dan. Evet, buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Müziğin Kanunu programına da hoş geldiniz. Ben Hakan Güngör, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyoruz efendim. Bugün çok özel bir konuğum var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yetenekli, inanılmaz tatlı. Devrim Yakut. Devrimciğim, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimciğim, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğim...

0: geldiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür, ne
0: çok
1: güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim, mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından, ama her profesyonel de olmadığımız için mesela tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince, ben inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Laterna programımızda ağırlamıştık,
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum, öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her programı bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye. O mantaliteyle,
1: evet,
0: o anlayışla,
1: hakikaten.
0: O sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde.
1: Biliyorum,
0: O yüzden
1: evet.
0: Özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız, evet.
0: Canım çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un içindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım, yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğin değil de ne
1: gençken hep
0: istemediğin.
1: ne istediğimizin peşinde koşarız.
0: Evet.
1: Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmak istemiyorum? Ve büyük bir özgürlük tabii 50 sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var.
0: Tabii.
1: İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de. İçeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
0: Değil mi?
1: Tam olarak bitmiş değil. O bir natura çünkü.
0: Bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya, o ruh halidir sanatçı olmak.
1: Tabii.
0: Yani mesela deriz ya, çok muhalifsin deriz mesela. Aslında sanatçı kendine muhalif, hiçbir şeye muhalif değil aslında.
1: Ya şöyle, oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
0: Evet.
1: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
0: Evet. Ben de
1: Yani
0: ondan bahsediyorum.
1: Mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız, mutlaka ustaların oldu senin, değil mi?
0: Tabii, mutlaka.
1: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
0: Bravo, evet.
1: Aksi halde üretimin, ya bence insanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
0: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım. Bir soloya giriyor. Sonra her şey yolunda gibi geliyor biz dinlerken. Ben diyorum ki içime sinmedi. Bir daha işte burada başlıyor muhaliflik.
1: Evet.
0: Ya da ben bir kanun çalıyorum. Halbuki çok güzel gidildiğini duyuluyor,
1: bir de buna
0: düşünüyor.
1: Ekleme yapmak isterim.
0: Evet.
1: Sanatçının itirazı ya da muhalefeti biraz kalbiyle de ilgili. Yani ben sanki ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Ya yani o sana yap der. Hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu, ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında, özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. Özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan,
0: tek vücut olmaya başlayan, değil
1: müthiş
0: mi?
1: müthiş bir şey.
0: O zaman hadi müzik yapalım.
1: Hadi yapalım.
0: Hadi yapalım.

0: Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli.
1: Merhaba.
0: Ajda Pekkan konserine çıkacağız. Ajda Pekkan Orkestrası'nda o dönem ben üstlenmiştim. Çok da iyi müzisyenlerden oluşan bir orkestraydı. Fakat tabii Ajda Pekkan gibi bir stara işte açık havada çıkacağız. Son andaki ben aslında çok öyle stres yapan bir insan değilim ama sorumluluğun verdiği bir ağırlık çöktü üstüme ve bundan dolayı büyümede Asım abiye yani Asım Ekren'e de dedim ki böyle abi dedim
1: Ben ne yapacağım?
0: güzel olacak değil mi dedim. Ben şey bekliyorum. Tabii Hakan'cığım güzel olacak mı? Dedi ki oğlum bitmeyen konser yoktur dedi.
1: Hiç
0: Dolayısıyla
1: senin
0: aslında büyük bir
1: açından da
0: dersti yani. Yani
1: tabii.
0: öyle de bitecek,
1: Böyle
0: böyle
1: de
0: de
1: bitecek
0: bitecek.
1: tabii.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir ya. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.

0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız. İyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrar yok. Hakikaten hiçbir anın tekrar yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani 20 yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık hani. Dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
0: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
1: Tabii.
0: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun o çıkıyor. Bitmeyen, ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda o zaman yaşımda önce çocuk korosundaydım, sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya her sene her sene. Hocam dedik rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
1: Bitmez, evet.
0: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
1: Ne
0: kötü.
1: mutlu ki
0: Bir,
1: tabii.
0: evet ve bundan aslında mutlu olmak
1: Evet.
0: lazım. Hani
1: En büyük
0: mutluluk ya da
1: öğretmen.
0: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet, en
1: En
0: büyük
1: büyük
0: öğretmen doğru.
1: öğretmen
0: O zaman
1: sınavlar.
0: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
1: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: Belki
1: sevmeyen yok.
0: gerçi olabilir de sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: çok nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar...
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum. Sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış, doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun
1: Müthiş bir
0: da eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle, biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz. Başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi özlediğinden bahsediyordu. Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
0: Rahat rahat biniyorum
1: Evet. Ama
0: ama
1: bu anlaşılır yani.
0: sen de bak şöyle söyleyeyim, sen de çok, ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum, tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın, çok böyle sanki sarılası insan öpüse geliyor yani,
1: Canım benim. Her
0: böyle
1: zaman
0: canım benim. Vallahi o kadar
1: sarılabilirsin.
0: seviyorum ki yani, böyle bir
1: Teşekkür
0: hani
1: ederim.
0: senle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz aşinalığımız
1: Evet,
0: var
1: evet.
0: ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle bir
1: Evet.
0: şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri, çok geçmişten beri gelen bir
1: Ne
0: dostumsun,
1: mutlu bana,
0: arkadaşımsın,
1: canım benim.
0: kardeşimsin gibisin
1: Sen
0: vallahi.
1: de öyle,
0: Çok
1: bilmukabele.
0: teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle, ama şey anlamda, bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma
1: Hayır,
0: ister
1: maalesef.
0: miydin?
1: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde.

0: Herhalde çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o şeyimi, tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
1: Söyler.
0: söylerler.
1: Söyler.
0: Evet. Dolayısıyla Zülfiyare dokunur
1: Ciddi mi? Hay
0: yani.
1: Allah. Şey, eskiler hep böyle bir şeyler çalarlarmış.
0: Evet,
1: Söylerlermiş.
0: evet, evet.
1: Ben şeye gitmiştim. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama Rusya tarafında bir yere gittim. Bir grupla gitmiştim daha doğrusu. Bir ailenin evine götürdüler bizi. Ailenin bütün fertleri dört sesli bir akapella bir şey okudu.
0: Ne kadar müthiş bir
1: Ya
0: şey.
1: inanamadım. Hani biz de tamam evet okuyoruz şarkılar ama bildiğin orkestra gibi adamlar okudular. Ne kadar güzel bir şey. Ve çok iyi piyano çalıyorlar. Çok iyi enstrüman
0: Tabii
1: çalıyorlar.
0: müthiş bir altyapı tabii.
1: Bir gün bana şey demişti birisi. Ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey. Yani eğlenmeye gidiyoruz. Ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik
0: Tabii
1: konserlerinde.
0: tabii tabii tabii.
1: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak
0: Bir de
1: ister.
0: şifası var yani
1: Evet.
0: insan iyileşiyor. Ben öyle hissediyorum yani
1: Evet.
0: büyük bir ilaç.
1: Çok.
0: Ya dinleyen için de uygulayan için de aynı şeyi tiyatro için de düşünürüm. Yani izleyen için de yapan için de çok şifalı alanlar bunlar. Yani çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren. Astral seyahat dedikleri bu
1: Evet
0: olsa
1: doğru.
0: gerek, bizi alıyor bir şarkı değil mi? Nerelere götürüyor?
1: Kimdi birisi sahnede çalarken bitmiyor bir türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi falan.
0: Gitmiş.
1: Yok bitmiyor bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
0: Hadi.
1: Bir parça daha yapalım.
0: Olur.

0: Devrimciğim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür ederim.
0: finale doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı. Benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak
1: Aa,
0: sürprizi de söylemiş oldum. Nasıl?
1: Yusuf.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet alkışlıyoruz
1: Hoş
0: Alper'i.
1: geldin Alperci.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
2: Hoş
0: Şimdi
2: bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum. Çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şu öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda? Ne
2: Yok
0: yapıyorsun?
2: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: evet.
2: öleceksin.
1: Öleceksin başka olur mu?
0: Mutlu son.
2: Mutlu son. Onlar, ben öleceğim, onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik
1: işte,
0: ya. Nasıl işler gene öldük abi.
1: Yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum, gene ölüyorum ömrüm.
1: Evet, gene ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik adamsın ya.
2: Ben 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
2: Güzel ölüyorum.
1: Ay tövbe
0: yarabbim. Ama doğru söylüyor adam. Mafya filminde oynuyorsa nasıl ne yapsın? Sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde
1: hep,
0: bir...
1: Hep.
0: bir tehlikeli bir adam yani.
1: Tehlikeli.
0: Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim. Bizden istiyorum ki finali beraber bitirelim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimiz uygun görürse. La minör'den çalsak.
2: Ben evet. şarkı söylemek istemiyordum ama
0: bak mikrofonu biraz hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
2: Edelim.
1: Tamam. Nazlanma hadi nazlanma.
0: Lütfen bak ölürsün. Vallahi programın sonunda...

0: Allah korusun. Hepimize
1: Allah
0: uzun
1: korusun.
0: ömürler
1: Allah
0: versin. Şaka
1: korusun
0: bir
1: ya.
0: yana. Hakikaten
2: Siz
0: yani
2: girin,
0: çok
2: ben
0: güldüm ya.
2: oradan
0: Tamam,
2: vokal
0: biz
2: yaparım
0: girelim
2: ya.
0: müsaade edersen
2: Tabii.
0: girelim. Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a ısmarladık diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
1: Efendim, hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

içindesin, nefes gibi içindesin. Senle öyle doluyum ki, inan her an benimlesin. Sensiz huzur bul

benimlesin. Sensiz huzur bulmuyorum, hayattan zevk almıyorum. Seni yazıp çiziyorum, şiirimde, şarkımdasın.

Lades gibi aklımdasınız. Sizleri çok seviyorum. Eskimeyen şarkılar programıyla sizlerle beraber oluyorum ve çok mutluyum. Sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. Sizleri mutlu etmek için elimden geldiğince en güzel şarkılarımı okumaya çalışacağım. Evet, birinci şarkı sözümüzü bana ait olan, ikinci şarkımız değerli şair arkadaşım Ahmet Selçuk İlkan sözlerini yazdı yıllar önce. Bestesi bendenize ait. Gözler kalbin aynasıdır.

0: yalan nedir bilmez onlar.
1: Efendim, hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. Sizleri çok seviyorum çünkü gözler yalan söylemez. Evet, bu gece benim konuğum, benim eskimeyen dostum, gerçekten çizgisiyle, yorumuyla, sesiyle, kalbiyle, güzelliğiyle yıllardır var. O bir efsanedir çünkü bir yere gelmek kolay, orada kalmak zor. Çok önemli bir sanatçı dostum bana bu gece şeref verdi. Evet, Cengiz Kurtoğlu diyorum. Başka bir şey demiyorum ve alkışlarla.

0: Teşekkür ediyorum. Mikrofonu böyle koyduk. Tamam, konuşuyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana şeref verdin.
1: Ben teşekkür ediyorum canım abim. Davetinden ötürü. Biraz önce o lütfu ettin ama ben gerçekten bir efsanenin yanındayım şimdi.
0: Ne demek?
1: Canım abi,
0: ne demek?
1: Benim saygılarımı sunuyorum.
0: Şimdi ben iltifat etmem, gerçekleri söylerim. Gerçekten yıllar önce ünlendin ve yani ben seni dinlerken bak, konumuz kim Selami Bey? Senden bahsediyorum. Ya ne kadar güzel bir ses. O nameler, o duygu. Bu Allah vergisidir. Bu mirası kimden aldın?
1: İşte ifade edildiği gibi
0: anneden mi babadan mı?
1: Ailede bir ben var. Yürümüşüm ama yine tabii var. Babada da annede de, o tabii evde okurlarken var yani. Evet, nüansı. Ya. Yaradan da var.
0: Evet.
1: Yaradandan dolayı var yani. Daha doğrusu.
0: Şükürler olsun Tanrı'ya. Şükürler olsun. Evet, müzik hayatına başlamadan önce başka bir meslek uğraşı, evet, var mıydı?

0: 1970'li yıllarda bir grup kurmuştuk tabii. Böyle bir 5000-6000 nüfuslu bir ilçede yaşıyorduk biz.
1: Evet.
0: Artvin'in Arhavi ilçesi.
1: Uy Karadeniz'de Zunda.
0: Tansunundan.
1: Enişteniz Zunda.
0: Biliyorum.
1: Canım benim.
0: Saygımı iletiyorum bütün
1: çok
0: aileye.
1: Çok sıcak insanlar ama Karadenizliler gerçekten.
0: Teşekkür ederim.
1: Buradan abi. Hepsine sevgiler, saygılarımı
0: teşekkür
1: sunuyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bunun haricinde ayrı bir kurumda çalışıyordum. Geçici işçi olarak çalışırdık biz o yıllarda. Sigorta hakkımızı elde etmek için. Fakat akşamları grubumuzla uzun yıllar müziğimizi ifade ediyorduk. Amatör bir ruhla tabii.
1: Evet.
0: 80'li yıllardan sonra İstanbul'a geldiğim zaman işte karşılaştığımız
1: o yılları hatırlıyorum. O yılları hatırlıyorum. Ben seninle ilk tanıştığım günü de hatırlıyorum canım benim. Evet. Gerçekten dedim ya ne biçim okuyor ya dedim bu. Vallahi ya beklemiyordum.
0: Evet.
1: Ve benden en azından çok şarkı okudun.
0: Okudum.
1: Evet. Çok var.
0: Evet. Yad edeceğiz değil mi onları biraz sonra?
1: He? Biraz sonra düet de yapacağız.
0: Kurban olurum yine. Yine mi senimiz vardı bir tane.
1: Evet yine mi sen. Akşam olmadan güneş batmadan gel. Ansızın elveda. Deme ne olur. Hazır değilim.
0: Var daha çok var.
1: Ama
0: selam abim benim.
1: Beraber bir iki şarkı da mı okuyacağız? Evet. Şimdi bir şarkı daha alalım.
2: Cengiz abi Arhavi deyince
0: evet.
2: Belki hatırlar çok seneler önce bir kiremitte alabalık ısmarlamıştır. Aa, Arhavi'de.
0: Evet.
2: Ki
0: evet.
2: Bayağı 20 seneden fazla Sebi olmuş.
1: Sebi Bey değerli aranjörümüz.
0: Demek ki bunu
2: Bağlı'yla beraber geldiğimiz dönemlerde.
0: Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi hatırlıyorum ama. Şimdi demek ki bunun tekrarı yaşanacak o zaman.
2: Tamam o zaman hemen gidiyoruz.
0: Tamam. Peki ben de haber bekliyorsun.
2: Tamam.
0: Peki.
1: Canımın içi. Şimdi... Yıllarım şarkısını dinleyelim.
0: Peki.
1: Beste kimin?
0: Sevgili İlyas Tetik. Müsaadenle.
1: Canım benim. Teşekkür ederim.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Evet, evet.
0: İşte bu da böyle bir hikayeydi Selami abim.
1: Evet.
0: Bu kırılmaz inşallah kilomdan dolayı.
1: İnşallah. Peki ben şunu merak ediyorum. Tabii bütün sanatçılar için merak ettiğim şu Cengiz'ciğim. Seni keşfeden veya sen sanatçı olabilirsin. Yani kim öncülük yaptı bu seni? Yani kim keşfetti? Çok önemli bu yani. Evet.
0: 1982'li yıllardan sonra 82 ile 84 arası Selami abim. Çok değerli abim Şahin Özer'le birlikte tanıştık biz. Fakat Şahin abiye gidişimiz de bir film gibiydi.
1: Şahin Özer.
0: Evet.
1: Babası Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Süper bir adamdı.
0: Evet.
1: Melek gibi bir kalbi vardı. Evet.
0: Şahin abiyle çok uzun yıllar yad ettik hayatımızı.
1: Evet.
0: Birlikte bir yola çıkmıştık. Ondan önceki repertuarım çok değerli üstadımız Ferdi Özben ve yine canım abim sevgili Ümit Besen.
1: Evet. Hepsi eski dostlarım.
0: O repertuarları dinleyerek biz de müzik yapıyorduk daha önceden. Aramızda çok geniş de bir ara yok. Kısa
1: yoktu,
0: böyle birkaç,
1: ben biliyorum.
0: Bir iki yıllık böyle benim gelişimle birlikte iki kardeş üç kardeş oldu yani.
1: Evet.
0: En ufak kardeşleri ben oldum.
1: İlk adımları siz attınız zaten.
0: Evet, evet. O yıllarda. Daha sonra işte o serüven, o ufak nüanslarım Şahin abiye tesadüfen gidiyor. Biz un kapanında karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Oradan bir yola çıktık hayırlısıyla. Yani köyüme geri dönmedim daha sonra, burada kaldım.
1: Ondan sonra burada.
0: Burada kaldım. Evet.
1: Çünkü o inanıyorum ki çocukken böyle 15-20 yaşlarına geldin. İçinden ben sanatçı olacağım diye bir tutku değil mi bu?
0: Tabii bir hırsımız niye vardı? Ciddi bir şekilde vardı. Çok çalışıyorduk. Selami abi de şey hiçbir zaman eksik etmemek lazım. Fakat o yine yukarıdan Rabbimizden,
1: şükürler olsun,
0: anamızdan yani. Kısmeti de unutmamak lazım.
1: Gayet tabii.
0: O çok önemli. O yıllarda biraz önce bir şarkı yorumladın. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan abime anons ettim.
1: Gözler kalbin anasıdır.
0: Evet. Evet. Ben de çok değerli yüreklerle, kalemlerle özel bestelerini yorumladım. Örnek Liselim benim bu akşam.
1: Evet.
0: Onu okuyacağım. Bize yön verdiler tabii bu repertuarlar. Sevgili Selami Şahin'in çok önemli yüreği, kalemi. Yani sevgili ben. Ahmet Selçuk İlkan, sevgili Aşkım Tuna.
1: Evet.
0: Sevgili
1: hepsi.
0: Ferdi Anıl Yardım.
1: Ali Tekin Türe vesaire.
0: Ali Tekin Türe abim.
1: Evet.
0: Çok önemli.
1: Ülkü Aker ve sayamadığımız isimler. Çok hepsine
0: evet.
1: Sevgiler sunuyoruz. Ben çok mutluyum. Çünkü gerçekten sesini dinlerken farklı bir duygu yaşıyorsun. Yani hissediyorsun, hissettiriyorsun. Yaşıyorsun, yaşatıyorsun. Bu çok önemli. Bu Allah vergisidir.
0: Evet. Evet.
1: Hani şarkı söylemek tamam güzel de ama o duyguları vermek
0: evet.
1: Farklı bir
0: Allah durum. Vergisi.
1: Evet.
0: Eğitimli de oluyor bu işler ama önemli olan
1: Yüce Allah'ımız.
0: Yüce Allah'ımız evet.
1: Bize en büyük lütfudur. Ben de yıllar önce tutturmuş deli gönlüm ille de sen,
0: ille de
1: sen.
0: Peki.
1: Ben de onu okuyorum. Sözümüzü bana ait.
0: Evet. Peki canım abim, kolay gelsin.

misin, gerçek misin sen? Benim için gökten inmiş bir meleksin sen. Yıllar yılı aradım.

duygulardayım. Pembe pembe rüyalardayım. Bundan sonra sen neredeysen ben oradayım. Benim için gökten inmiş bir meleksin sen.

0: Ağzına sağlık abim benim.
1: Teşekkür ederim. Yani bu ille de sen, hani derler ya, ille de sen, başka olmaz.
0: Hangilerini saysak acaba?
1: Nasıl?
0: Eserlerin hangilerini saysak acaba?
1: Evet, yani az önce konuştuğumuz gibi gerçekten Cengizciğim, canım kardeşim, ben her zaman bunu söylüyorum. Dünyanın bütün ülkelerinde bir yere gelmek kolay, orada evet. kalmak zor. Ve ben seninle gurur duyuyorum. Senden ne zaman bahsedilse,
0: yahu
1: ne güzel bir ses ya. Ha, ya ne güzel ederim. Okuyor. Biraz kıskanıyorum ama fazla değil.
0: Canım benim. Uzun yıllar tabii sahne performansı böyle yaklaşık İstanbul'da bir 27-28 yıl. Daha önceleri haftanın 7 günüydü o performans. Şimdi tadını çıkartıyoruz ve Selami abi.
1: Vallahi.
0: Evet.
1: Benim senden bir ricam olacak. İnşallah önümüzdeki hafta fullüm. Daha sonra senin sahne alacağın bir yerde bir alo yeter bana.
0: Buradan mesajdaki gibi.
1: Seni izlemeye geleceğim. Tamam.
0: Çok heyecanlanıyorum o zamandır.
1: Vallahi söz.
0: Tamam.
1: Yani o günlere gidelim.
0: Gidelim eskiden.
1: Çünkü aklıma o Tarabya'da ilk çıktığın tarih.
0: Evet.
1: Kaç yıl?
0: İşte 85'te başladım.
1: Evet.
0: Boğaz'dan işte.
1: Yani 2000... her akşam ben yalnız bırakmıyordum sana değil mi?
0: Biliyorum abicim, biliyorum.
1: Geliyorduk.
0: Evet.
1: Ne günler
0: çok,
1: yaşıyordum.
0: Çok çok.
1: 84, 85 tabii.
0: Evet. 90'lı yılların sonuna kadar sürdü o serüven.
1: Nasıl bir heyecandı ilk çıkışını hatırlıyor musun sahne?
0: Çok tehlikeli ve korkmuştu abi.
1: Vallahi.
0: Gözüm kimseyi görmedi. Tabii o zamanlar bir de şeyle... Kasetle beraber bir çıkışımız oldu. İşte evet. satar mı satmaz mı?
1: O zaman CD miydi yoktu.
0: CD kasetti, yok tabii. Kaset bu işte bu. Söylemesey benim de bir long play'im var tabii.
1: Evet.
0: Long Söylemesey bir long play'im
1: var. Vay vay
0: vay. Ya ya. Beraber. Selami abi. Tabii onun geniş kitlelere yayılması bize bir yön verdi tabii o yıllarda. Geniş kitlere yayılınca çalıştığın lokallerde de sana o güzellikleri yaşatıyorlar dinleyicilerimiz. Doğru. Sağ olsunlar. O tabii çok ayrı ayrı yerlere gidiyor daha sonra. Evet. Ne demektir o? İş, aş, ekmek tabii. demektir.
1: Tabii tabii.
0: Bir bölümü de tabii ki eğlencedir onun.
1: Tabii, tabii.
0: O yılları çok uzun yıllar böyle disipline getirdik yani.
1: Çok güzel. Ya seninle gurur duyuyorum. Arkadaşım olduğun için de çok mutluyum.
0: Sağ ol canım.
1: Ben zaten sesini ilk dinlediğim zaman...
0: Evet.
1: Vay anısını vay dedim, bu ne ses? Şarkı okumalı benden, beste vermeliyim dedim. Ve o
0: teşekkür ederim.
1: Zevki tattım ben.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman yıllar önce okuduğun bir şarkım var. Akşam olmadan, güneş batmadan gel, beraber okuyalım.
0: Tamam, ben eşlik edeyim Selam abi.

0: akşam olmadan,
1: güneş batmadan, gel, beni yalnız bırakma.

0: Selam abi, çok büyüksün be. Kurban olurum yüreğine senin.
1: Canım benim. Canım abim benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Böyle çıkardık, dinledik seni.
1: Sağ olun.
2: İki oğlum baba ya. Biz çok seviyoruz filan ama ne sulu okumuş ya. Bu şarkıyı en güzel Cengiz amcamız okumuş dediler.
1: Allah razı olsun.
2: Ama o his... Ya şimdi bir laf var. Birisini çok özledin. Yıllardır görmüyorsun. Gördüğün zaman Ahmetciğim nasılsın, seni özledim, ne haber değil. Ahmetciğim canım dostum ya.
1: Ya.
2: Nerede yani o duyguları, anlamı yaşatmak çok önemli.
1: Evet.
2: Sen de bu var, sen de bunun
1: sağ
2: farkındasın.
1: Sağ ol, sağ ol. Tabii hani dün değil, geçen pazartesi de değil, bugün de değil. Yaklaşık 30 yıl oldu.
2: En azından. 30 yıl. En azından.
1: Şeyi yine mi seni daha önce benim yine canım abim Necdet abiden dinlerdim çok eskiden.
2: Evet.
1: Ne istiyorsun benden?
2: Benden. Kalbi ruhu çok,
1: çok
2: güzel gerçekten.
1: Çok.
2: Gerçekten öyle. Evet. Kime sen sevdiğin kişilerin resimlerini duvara koyuyor musun?
1: Muhakkak.
2: Var mı öyle bir şey?
1: Çok.
2: Peki buna benzer bir şarkı olması lazım değil mi?
1: Şey vardı mesela.
2: Duvardaki
1: resminde avunur gönlüm vardı. Bazen de başka hatıraları düşünürken bir şarkımız daha vardı. Çok şarkılarımız var tabii, dün gece resmini öptüm dedim ama ben isterim ki Selami abim duvardaki resmi seslendirebilir miyim?
2: Ne diyor burada? Duvardaki resim.
1: Evet.
2: Evet.
1: Müsaadenle.
2: Canım benim.
1: Müsaadenle.

0: Evet, o duvardaki resim duruyor değil miydi?
1: Duvardaki resimler duruyor.
0: Duruyor.
1: Sevgili...
0: Anılar çok önemli ama değil mi?
1: Çok çok. Sevgili Cengiz Coşkuner'den dinlemiştim yıllar önce bu şarkıyı Selam abi.
0: O da çok büyük bir aranjör, büyük çok müzik adamı. Müzisyen. Benim evet. Çocukluk arkadaşım.
1: Cengiz abinin iki şarkısı nasip olmuştu. Hem Gelin Olmuş Gidiyorsun hem Duvardaki Resim.
0: Evet. Ben müziği, notayı kendi kendime öğrendim. Tabii evet. Ki köyde doğduk, büyüdük.
1: Müthiş.
0: İmkan olmadığı için.
1: Onu her zaman
0: için.
1: Söylüyorsun, evet.
0: Evet. Sen...
1: Dünyada belki bir ilktir o Selam abi ya.
0: Efendim?
1: O ilktir o ya. Bu işte senin bu yaşadığın bu olay.
0: Yani ben...
1: Ama çok... su gibi okuyup tersinden düzünden aranje etmek, yazmak,
0: hayatım
1: çizmek.
0: Roman.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle.
1: Hayatını yazsan roman olurdu, doğru diyorsun.
0: Piyano kendi kendime biraz. Bağlama, ut,
1: evet.
0: Zevkim için.
1: Zaten eserleri de...
0: Yani kaval evet. Yani böyle.
1: Yıllar önce belki bir yaklaşık 28 yılı aştı hep böyle... Un kapanında odada makamında toplandığımız zaman hep o enstrümanlarla birlikte. Bir de şu özelliğini hep sergiliyordun Selam. Mesela herkes kasetle dinletiyordu. Sen canlı canlı dinletiyordun eserlerini.
0: Evet.
1: Hem
0: evet.
1: Çalıp hem söylüyordun orada.
0: Tabii evet. Tabii. Şimdi ben dedim ya zevkim için piyano, bağlama, gitar evet. Yani böyle bir nota yazarken vesaire. Sen ne çalıyorsun müzik aleti olarak?
1: Ben de böyle amatör ruhla işte birkaç uğraşım var tabii. Enstrüman işte...
0: O nasıl bir zevk değil mi ama?
1: Çok, çok tabii. Çok. Mesela şeyde askerlik yaptığım yıllarda ordu evinde grubun davulcusuydum. Davul çalıyordum.
0: Ritim?
1: Tabii.
0: Vay.
1: Ritim davulu tabii.
0: Zaten müzikte ritim çok önemli.
1: Çok, çok.
0: Çok. O giderim.
1: Kardeşimin de eline yüreğine sağlık. Müthiş bir... O teknoloji tabii... Yeni
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Müthiş
0: tabii.
1: Ya. Teknoloji... Biraz önce davul arıyordum çünkü burada da onun için.
0: Evet, evet, evet. Biz de akustik işte.
1: Çok güzel.
0: Değerli aranjörümüz Semih evet. Erdoğan Orkestrası'mız ve burada her biri ayrı değerde.
1: Çok,
0: gerçekten
1: çok.
0: Çok değerli.
1: Ellerinize sağlık.
0: Arkadaşlarımız
1: sağ
0: var.
1: Yüreklerinize sağlık.
0: Evet, sözleri Ahmet Selçuk'a ait. Seni sana emanet ediyorum.
1: Beraber okuyalım ya. Ben katılayım köşelerde.
0: Peki.
1: Tamam mı Selam abi?
0: Oturarak böyle bir gidelim.
1: Nasıl istersen. Evet. Peki.

0: bulamıyorum.
1: Ya güzel. Canım abi.
2: Evet, evet, evet, evet.
1: Abi, şimdi sağlık, yüreğine sağlık abi.
2: Sağ ol,
1: sevgili
2: canım.
1: Beste
2: benim.
1: Selami Şahin.
2: Sözler Ahmet,
1: söz Ahmet Selçuk İlkan. Evet, bu şarkıyı ben de albümde okumuştum.
2: Bilmez miyim arkadaş?
1: Ah, kurban olurum.
2: Canım benim. Şimdi o kadar hissediyorsun ki okurken, hani bir sözcük var. Hissedersen hissettirirsin.
1: Evet.
2: Yaşarsan
1: tabii
2: yaşatırsın.
1: Yüreğini katman lazım. O şimdi şarkıyı söylerken Selami abi, sözleri ifade ediyorsun fakat sözleri anlamadan, sözleri yaşamadan o yorumu yaparsan zaten bir şey hissedemiyorsun.
2: Olmuyor tabii.
1: Onu muhakkak yaşamak lazım sözlerde.
2: Yaşadığın ne hikayeler an, var. Bir de tabii. O arada o nüanslar herkes nüans, evet, yapamaz yani. Yani.
1: Deme, deme, yani. Deme.
2: Canım benim. Yeni albüm çalışması var mı?
1: Olacak, var gibi. Çok da telaş, acele etmiyorum Selami abi. Olması da gerekiyor fakat...
2: İyi bir proje olsun.
1: İyi bir proje olsun, yavaş yavaş olsun. Gelelim, fikir alalım, kapını çalalım. Canım abim benim. Eskiden çok acele ediyorduk, işte repertuarları sıkıştırıyorduk, ediyorduk. Çıktığı zaman kendimizi kendimiz eleştiriyorduk.
2: Doğru.
1: Çok eskiler değil tabii bu, yeni yeni son tabii. 95'li yıllardan sonra yaptığımız
2: çalışmalar. Korsan, internet.
1: Yani şey. Evet. Onlara zaten hiç girmeyelim. Bu yönüyle seviniyorum. Gerçekten çok düzeyli, çok hoş yıllarımız geçmiş.
2: Çok.
1: Evet.
2: Biz yaşadık o günleri, doğru.
1: Evet, o bize yetiyor. Vallahi. İşte şimdi dijital sistemden ayrı bahsedersin, onudan buradan bahsedersin ama öyle teknik detaylara da girmeyeyim istiyorum yani.
2: Doğrudur.
1: Biraz önce çekimler başlamadan önce sevgili yeğenimle, büyük oğlumla yıllar önce yüreğimize sunduğun o şarkıyı beraber düet yaparak prova yaptık.
2: Çok güzel.
1: Onu sonra müsaaden olursa okumak isterim ben.
2: Şerefti.
1: Birlikte de okumak isterim. Yine mi sen aldın şarkımızı?
2: Oh. Ne istiyorsun benden? Aa. Hani olur ya birisi...
1: Her şeyimi aldın zaten. Der. Öyle ne isyanıydı o? O yani, gençlikte öyle bir isyandı belki de.
2: Öyle bir hani bazen... Bitti bu iş, aşkımız bitti diyorsun.
1: Evet.
2: Bir yere gidiyorsun, karşına çıkıyorsun. Seni takip et. Of be diyorsun. Yine mi sen? Ne istiyorsun benden?
1: Evet, evet.
2: Her şeyimi aldın zaten. Sevemem seni yeniden.
1: Kibarca değil mi? Şimdi başka türlü sesleniyorlar hep.
2: Evet.
1: Şarkılarda.
2: Yine mi sen ya filan?
1: Çok güzel.
2: Firma abi. Çalışmaları tabii ki albümün firmanda çıkacak.

0: Tabii uzun yıllar ben yorumculuğun haricinde yapımcılık da çok özür dilerim.
1: Gayet tabii ya,
0: çok
1: rica ederim. Ne demek
0: tabii.
1: Tabii.
0: Selami abim çok profesyonelsiniz bu konuda da.
1: Estağfurullah.
0: Ben de acizane bir yürütme kurmuştum. Fakat 2002'li yıllardan sonra o yürütmeyi durdurdum firmayı. Evet.
1: Aynen.
0: Aynı. Hepimiz o krizin içindeydik
1: Un
0: zaten.
1: kapanı bitti.
0: Evet.
1: Oğlunla, büyük oğlunla Allah
0: Büyük
1: bağışlasın.
0: oğlumla başta birinci okuduğum şarkı da söz müzik Orçun Kurdoğlu. Oğlum da Türk müziği eğitimini aldı.
1: Ne güzel.
0: Onun faydalarını görüyor
1: Genetik.
0: şimdi. Evet, evet,
1: Evet.
0: evet.
1: Evet.
0: Yazıyorlar, çiziyorlar yine.
1: Ne
0: Çok iyi bir
1: mutlu.
0: müzisyen. Evet.
1: Evet. Yine mi
0: Hangisi?
1: seni okuyacağız ama liselim için ne dersin? Acaba...
0: Ahmet abiden müsaade aldım okuyayım, Selçuk İlkan'dan.
1: Evet. O da çok değerli bir şairimiz değil mi?
0: Evet.
1: Birçok...
0: 1980'li ve 90'lı yıllardaki yaşanan ve birlik beraberliği sağlayan aşklarının, sevdalarının devam ettiği
1: Beste
0: o
1: kimindi?
0: yeni sevgilileri okuyalım. Sevgili
1: Evet.
0: Ahmet Selçuk İlkan.
1: Beste Unuttun mu, unuttun mu? Olabilir. Bazen ben bu şarkı senin mi diyorlar? Aa. Ya unuttum diyorum. Doğru ya.
0: Bir dakika abi ya. Çok hata yaptım değil mi?
1: Yok. Olabilir.
0: Düzelteceğim.
1: İnsanız.
0: Evet,
1: Bakın.
0: evet.
1: İnsanız. Olabilir. Ben bazen bir şarkı okuyorum. Bestecisini çok iyi bildiğim halde kimdi kimdi diyorum ve başka hemen konuya giriyorum.
0: Bildiğin halde değil mi? Bildiğin,
1: Evet,
0: evet, evet. Aynı
1: olabilir.
0: şey benim başıma geldi. Peki o yıllarda yaşanan aşklara seslenelim tekrar. Lisenin
1: Buyurun.
0: beraber. Ay onu düzeltmemiz lazım ya.

aşkım, sevgilim, liselim benim. Birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım,

gitsem, ne zaman okulun önünden geçsem, kalbime kahrolur gözlerime lan. İlk aşkımsın.

0: yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım, sevgilim, liselim benim. Birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım, sevgilim, liselim benim.
1: Teşekkürler.
2: Yani stüdyoda teknisyen yapsa evet, bu böyle fedansı yapamaz.
1: Gerçekten.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Elinize değişik sağlık, bir final oldu. Evet.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Kutlarım, çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
2: İnsan gençlik yıllarında liseyi okuyanlar tabii o günlere gidiyor. Çok farklı bir konu ve güzel bir hikaye gerçekten.
3: Hem hikaye hem de o zamanlar daha farklı sevdalar, sevgiler yaşanmış.
2: Tabii, kesinlikle.
3: Selam abi. Şimdi biraz sevgiler dijital sistem yaşıyor. Öyle değil mi? Mesela
2: teknoloji,
3: ben bazen
2: çok
3: söylerim teknoloji. Şimdi o sevdaları kaleme dökerdik, mektuplar yazardık derim de biz bu mektupları böyle dereleri, dağları, bayırları aşarak sevdalarımıza gönderirdik.
2: Evet.
3: Ailenin en ufağıyla.
2: Evet.
3: Öyle değil mi?
2: Doğrudur.
3: O nasıl bir haz, o nasıl bir mutluluktu okunduğu zaman. Şimdi açıyoruz ve bir düğmeye basıyoruz. Seni seviyorum dediğimiz zaman ben o sevgiyi kabul etmiyorum yani.
2: Yani görüntün evet, var Amerika'da evet, da olsan karşılıklı.
3: Yok eskisi gibi olacak. Mektupları alacağız, dere boyu yollayacağız.
2: Tabii, tabii, tabii.
3: Köyden
2: tabii,
3: köye.
2: Doğru. Hani bir insan birisiyle beraber olur. Deliler gibi biri çok sever. Diğeri de yani bu iş bitsin, ben gidiyorum, bu aşk bitsin der ya. Sen okumuştun bu şarkımı biliyor musun? Ve der ki, çok seven, yani terk edip gitmek isteyene ansızın...
3: Aa, elveda deme ne olur.
2: Elveda deme ne olur.
3: Şey senden, diyor, senden ayrılmaya hazır değilim.
2: Selam
3: abim be.
2: Her şeyi bir anla bitirme sakın. Seni unutmaya hazır değilim.
3: Çok
2: ben
3: güzel.
2: Bunu okuyacağım. Arada böyle bir eşlik edersen...
3: Çok teşekkür ediyorum.
2: Beni eski günlere götürürsün.
3: Ederim Selami abim benim.
2: Ben de bu şarkıyı 2-3 gündür senden dinliyorum.
3: Canım abi.
2: Sözlerini unutmayayım diye. Ya ne güzel okumuşsun ya. Vallahi.
3: Çok teşekkür ediyorum. Kendilerini rahmetle de analım. Sevgili Metin Alkanlı hocamızla.
2: Ne aranjördü değil mi?
3: Evet, evet.
2: Biz onunla çok çalıştık. Gerçekten evet, yeri dolmaz.
3: Sevgili Sıtkı hacım abi.
2: Erken yaşta gitti.
3: Evet.
2: Sıtkı abi, Sıtkı teknisyen. Abi. Evet sözü müziği bana ait olan
3: tamam abi,
2: hazır değilim diyorum. Sen de hazırsan.
3: Çok kısa yerler. Ben senden dinleyeceğim onu. Çok
2: sen
3: kısa,
2: ne zaman tamam, istersen
3: tamam,
2: gireriz.
3: Tamam abiciğim.
2: Hazır değilim diyoruz.
3: Çok güzel yazım.

0: etsen ayrılır bu can bedende. Öyle çok sevmişim, kopamam senden.
1: Gidersen ayrılır bu can bedenden. Öyle çok sevmişim, kopamam senden.

0: sağlık abim benim. Bu da böyle bir hikayeydi.
1: Evet. Biri deli gibi aşık.
0: Çok güzel.
1: Ve
0: çok
1: diyor
0: güzel
1: ki,
0: çok düşünmüşsün.
1: Ansızın elveda deme ne olur. Senden ayrılmaya hazır değilim. Her şeyi bir anda bitirme sakın. Seni unutmaya hazır değilim.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Evet. Ben çok yaşamadığım güzel. An hissetmedim, an beste yapamam.
0: Nasıl oluyor Selam abim?
1: Yani ben bugün beste yapacağım diye şartlamam mümkün değil.
0: Değil.
1: Gelip o ilham
0: bulacak,
1: kapıyı
0: çalacak.
1: Çalıyor.
0: Evet.
1: Açıyorum kapıyı, kimsiniz? Ben İlhan diyor. Oo, hoş geldin diyorum, öyle.
0: Evet.
1: Gerçekten evet. Öyle. Şimdi yaşadığın an yazıyorsun, yoksa yaşanmıyor.
0: Peki
1: ne okuyacağız?

0: O zaman
1: yaşanmıyor diyeceğim.
0: Allah tesadüfe bak.
1: Tesadüfe bak. Selam abim benim.
0: Canım benim.
1: Oraya bak istiyorsan. Gördük. Esnesin. Şey yapsın.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Evet, evet. Yaşanıyor gerçekten. Yaşadığın zaman hissetmek lazım.
1: Hissetmen lazım.
0: Sevmek lazım ki yaşadığını anlıyorsun.
1: Evet, Selam abim benim.
0: Evet, şimdi... beraber okuyalım mı bir
1: şarkı? Ama bir özledimi istiyoruz biz.
0: O zaman özledimi okuyorum.
1: Ondan sonra...
0: Yine mi sen?
1: Yine mi sen?
0: Peki. Aranamaya gerek yok.
1: Ya...

hayatımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme,

Sen gittin ya gözlerimden, yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden, resmin bir an düşmedi. Sen

0: Bana şeref verdin. Çok teşekkür ederim.
1: Eli öpülesi adam.
0: Canım içi. Seni çok canım seviyorum. Abi, en kısa zamanda bir araya geleceğiz. Sevgi ve saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Fakat yine mi sen? Peki. Beraber okuyoruz. Sen oku, ben eşlik edeceğim. Peki. Canım benim. Peki, yıllar abi. Önce okudum bir şarkı peki, bu.
1: Birlikte okuyoruz.
0: Tamam.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünal. Ve bu haftaki konu şarkılarıyla gönüllere dokunan Kerem Cem. Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.

0: Bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: Vallahi
3: o şeref bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yayına gelmişken şimdi Müslüm Baba'na yad edilmez mi?

0: Evet işte budur. Çift klavye bu defa. Nasıl?
1: Evet.
0: Çift klavye iki ayrı tarz. Şimdi senden başlayalım. Şevket Aşık Uzun. Hoş geldin. Doğru mu telaffuz ettim
1: Çok
0: ismi?
1: doğru telaffuz ettin.
0: Güzel bir isim ama
1: Evet.
0: zor.
1: Evet, soyadımla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorum bazen
0: Evet,
1: ama.
0: az önce çalarken sürekli etüt ettim ismini.
1: Ama
0: Neydi
1: başından
0: acaba,
1: beri hep
0: nasıl?
1: doğru söylediniz aslında. Yani çoğu insanın başaramadığı şeyi ilk seferde
0: İlk defa
1: başardınız.
0: bir araya geliyoruz, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Çok mutlu oldum.
1: Biz de aynı
0: Gökhan
1: şekilde. Var.
0: Varol, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni de güzel ezberledim ismini. Değerli izleyiciler, size iki ayrı genç arkadaşı tanıtayım şimdi. Şevket şeyden geliyor. Türk musikisini okudun.
1: Evet. İTÜ
0: İstanbul Teknik
1: Türk
0: Üniversitesi'nde.
1: Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda
0: Evet, oradan
1: okudum.
0: mezunsun.
1: Evet.
0: Gökhan da aslında klasik müzik eğitimi aldı.
1: Evet.
0: Mersin Konservatuvarı'ndan sonra Mimar
1: Mimarsın'dan.
0: Sinan'a geldi.
1: Evet.
0: Oradan mezunsun.
1: Hı.
0: Şimdi iki ayrı tarz bir araya birleşeceğiz. Az önce çaldığımız eser Blue
1: Bossa.
0: Bossa'ydı, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bestecisi kimdi bunun?
1: Kenny
0: Tanımıyorum ama neyse, güzel çaldı.
1: Dorham.
0: Ondan
1: Aynen, çok
0: sonra
1: iyi.
0: şimdi bu iki ayrı klavyeyi nasıl birleştireceğiz diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Dedim ki Şevket'e, sen dedim öncelikle Türk müziğinden bir örnek ver.
1: Evet.
0: Yani bir kendimizi çalalım. Ondan sonra da sohbetimize devam ederiz. Ne çalacağız? Yani ne çalacağız?
1: Muayyer Kürdi, Saz Semaisi, Sade Işılay'ın.
0: Sade Işılay.
1: Çok da
0: Kemani
1: bilinen,
0: Sade Işılay merhum.
1: evet,
0: Evet.
1: çok da
0: Muhteşem bir
1: bilinen ve
0: eser.
1: piyanoya da çok yakışan bir eser.
0: Hı-hı.
1: Onu icra etmeye çalışacağım. Ben
0: Hı-hı.
1: şahsım adına,
0: Peki bir
1: sizinle.
0: intro yapacak mısın yoksa sen mi yaparsın introyu?
1: Gökhan
0: Vallahi
1: aslında kendi tarzında bir
0: evet, bence o yüzden
1: giriş
0: zaten
1: yapabilir.
0: burada şey yapıyoruz ya,
1: Aynen.
0: crossover, bir
1: Evet.
0: iki ayrı
1: Aynı,
0: tarzın bir
1: evet,
0: araya gelmesi veya
1: birleşimi.
0: çarpışması ve sonucunda ne güzel şeyler çıkacak.
1: Tabii.
0: Kıvılcımlar falan.
1: Evet, ateş
0: Alevler
1: çıkacak
0: falan da
1: burada.
0: çıkabilir yani.
1: Her şey
0: Çıksın bence.
1: olabilir.
0: Değil mi? Peki o zaman senin introyu dinleyelim.

0: Wow! Süpersiniz ya. İşte budur ya. Ben evet. bunu istiyorum ya. Ne kadar güzel çaldık değil mi?
1: Harika.
0: Hani melodiyiz. Birbirimizi takip ettik. Evet. Unisono bir müzik. Evet. Tek Tabii. ses. Ama süper.
2: Ve çok sürprizler de oldu aslında evet. böyle.
0: İşte budur budur. Biraz yani... cazı da çaldık. İyi evet. oldu programımız oydu. Evet değerli izleyiciler. Bakalım yorumları bekliyoruz. Biraz da seni konuşturalım. Ne dersin?

0: Olur tabii ki.
1: Gökhan.
0: Evet.
1: Caz konusunda girelim biraz konuşalım
0: Tabii
1: mı
0: konuşalım,
1: yoksa ne
0: konuşalım.
1: dersin?
0: Tabii.
1: Caz müziğindeki siyahi olsun Amerika'da veya Avrupa'da ama özellikle
0: Evet.
1: Amerika'da hiç böyle idolüm dediğin veya onun gibi çalmak istiyorum veya ona veya onunla tanışmak istiyorum veya kendi onunla tanışabilir miydim falan.
0: Vallahi çok fazla isim var ama
1: Mesela kim var?
0: Bill Evans olabilirmiş. Hani
1: Aa,
0: keşke o dönemde yaşasaydım da görebilseydim. İşte
1: evet.
0: Oscar Peterson olabilir.
1: Oscar
0: Coltrane
1: Peterson.
0: olabilir.
1: Oscar'dan
0: Çok
1: nasıl
0: acayip
1: olur?
0: bir teknik,
1: Computer gibi
0: inanılmaz.
1: olur. Biliyorsun çok ünlü bir rüzgar adam nerede ya? Kimdi o dünya 100 metre şampiyonu? Sonuçta her şeye sahip.
2: Evet.
1: Artık çok
0: Usain
1: zengin.
0: Bolt.
1: Zengin o neydi? Sonuçta ne olmak, kimin gibi olmak isterdin? Oscar Peterson gibi piyanist olmak isterdim demiş.
0: Doğru.
1: O da yani.
0: Yani tabii Chick Corea olabilir tanışmak
1: Aa,
0: istediğim.
1: evet.
0: Hani
1: O da
0: çok bilinen
1: rahmetli.
0: isimler tabii.
1: Evet.
0: Çok fazla şey var hani cazın içinde çok fazla türler var ve o türlerde çok enteresan isimler var. İyi müzik yapmış, iyi müzik üretmiş hatta müziğe çok katkısı olmuş insanlar var. Yakından takip etmeye çalışıyorum ben
1: İyi
0: de.
1: çok iyi. İyi o zaman şeye girelim gene müziğe devam
0: Tabii
1: edelim.
0: ki.
1: Ne çalıyorduk? Siz söyleyin. Aa bir şey vardı.
0: Hicaz
1: Gene şeye girelim. Cazdan şeye sıçrayalım.
0: Hicaz'a.
1: Hicaz mantra.
0: Hicaz mandıra, evet.
1: Aynen.
0: Yedi
1: Evet.
0: zamanlı.
1: Yedi
0: Yedi
1: zamanlı.
0: sekizlik
1: Diyelim.
0: evet. Onu icra etmeye
1: Tamam.
0: çalışacağız hep birlikte. Ben mi bekliyorum?
1: Hı.

0: Süpersiniz. Evet.
1: Siz de öyle.
0: Şevket, bana da Üstad Şevket Uğurlu
1: Evet.
0: geldi aklıma.
1: Evet.
0: Evet Gökhan, nasıldı
1: Evet.
0: biraz şimdi ne derler ona, kurtlarını döktün biraz. Cez
1: Evet.
0: tarzı niye hayır? Çoktandır sanıyorum böyle çalmadın.
2: Vallahi evet, iyi bir sinerji oluştu. Birlikte çalınca bir
0: Ya.
2: de iki farklı tarz müziğin birleşiminden doğan bir şey oluyor hani.
0: Daha da
2: Daha
0: açılacağız.
2: güzel
0: Bunlar
2: bir
0: daha bir şey. Daha
2: konjüktif müzik.
0: hala
2: Evet.
0: sınırlı şeyler içinde, kalıplar içinde
2: Evet, aynen.
0: dolaşıyorsunuz.
1: Ondan daha
0: Ben Mouse
1: komodum.
0: biraz bu aksentle oyunlarıyla aslında içindeydim ben. Şimdi fark
2: Evet.
0: ettim. Biraz böyle o dinamizmi vermemiz lazım bizim
2: Evet, doğru.
0: içerisinde.
2: Aynen
0: Yoksa
2: öyle.
0: tek düze hani gider ya böyle kalp atışları
2: Hı.
0: bakarsın hastanın
2: Aynen öyle.
0: dıng dıng mort. Morto. Şimdi öyle olmaz müzik.
2: Tabii.
0: Niye sürekli vıdı vıdı vıdı vıdı çıstak çıstak çıstak çıstak. Bizde bir şey vardır. Laf vardır. Caz dünyasında özellikle şöyle deriz. Aslında benim lafım değil ama de. More play, less money. Less play, more
2: Aynen.
1: Evet,
0: money. Cazcılar için çok çalarsın az para kazanırsın. Az çalarsın çok para kazanırsın.
1: doğru.
0: Nasıl, hoşuna gitti mi bu tarz çalmak?
1: Kesinlikle,
0: İlk defa bir araya geliyoruz.
1: kesinlikle çok
0: İsmimi
1: mutluyum.
0: duyuyordun. Acaba nasıl çalıyordu bu adam?
1: Yok, zaten takip ediyordum. Hani
0: İyi.
1: biliyorum
0: Sorun yok,
1: konuyla
0: değil mi?
1: konu estağfurullah. Öyle çok da benim için çok büyük mutluluk verici bir şey burada olmak. Çok da keyif aldım. Bahsettiklerinize kesinlikle katılıyorum, yani dinamik anlamda çok büyük şeyler oluyor işte böyle. O kalıplarımızı kırmakta bazen zorlanabiliyoruz ama herhalde programın sonunda
2: Evet.
1: geldiğimiz insanlar olmayacağız yani.
0: O yüzden soruyorum bak, kabul mü? Kartele girdiniz mi girmez? Girerseniz çıkış
2: Vallahi
0: kolaydır.
2: yani
1: Hayır.
2: aday
1: Girmek için
2: olduk.
1: geldik zaten
0: Bir
1: buraya.
0: hafta süreniz var.
2: Bir hafta.
0: Bir hafta sonra
1: Tamam peki.
0: isterseniz 10 güne uzatabilirim. Fazla değil.
1: Yok yok, çok.
2: Beklemeye gerek yok ya.
1: Ya
2: Sözleşmeyi
1: evet.
2: alalım biz.
1: Vakit
2: İmzalayalım
1: yok.
2: direkt.
1: Yok,
2: Biz buraya
1: sözleşme
2: gelirken
1: yes
2: kabul
1: or
2: edip geldik
1: no.
2: zaten.
0: Yani yes. Peki. Şimdi neyle devam edelim?
1: Sirto aslında Sultan
0: Aa evet, bir
1: Veya.
0: sirto. Türk müziği tabii. Onun üzerine kendimizi şey
1: Evet.
0: yapalım. İnşa edelim.
1: Evet.
0: Gökhan.
2: Tabii.
0: Açıl, daha açıl.
1: Ben
0: Arada bir
1: başında
0: müdahale ediyorum sana sözü.
2: Bir Şevket bir kadans yapsın.
1: Evet.
0: Evet.
1: Do çalmıştık zaten.

0: Budur. Değerli izleyiciler, budur budur. Evet, Şevket, Gökhan. Hoşunuza gitti değil mi?
1: Çok keyifli.
0: Arada bir ufak tefek şeyler oldu. Aa, o kadar da olsun değil mi?
1: Normal.
0: O kadar da kusur kadı kızında da bulunur.
2: Müzik kusursuz olmamalı zaten bence yani. Bu kadar kusursuz bir şey olmamalı müzik.
0: O zaman programımızın sonunda vedalaşmayalım da çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Evet, Şevket Aşık Uzun ve Gökhan Varol. Aa, başardım değil mi?
2: Çok güzel başardın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizim
1: evet,
2: burada.
1: Çok teşekkürler.
0: Tekrar görüşmek için. Üzere. Sevgiler, hürmetler, saygılar. Artık kapanış dedi. Finali şey yapalım.
2: Improvize.
0: Doğaçlama yapalım, improvize. Nasıl yapalım?
2: Mükemmel.
0: Okay.

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım istedim.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Mavi sakallı açılış yaptık bugün.
1: Eyvallah. Gönlünüze ya, sağlık.
0: Vallahi çok güzel oldu. Bir de kardeşim bu şarkıyı ben çok seviyorum ya.
1: Eyvallah. Zaten o hissediliyor. Piyano başı da ayrı bir ruh
0: Değil
1: zaten.
0: mi? Oraya geçince de insan bir havaya giriyor zaten böyle. Ya
1: Gayet
0: bu
1: güzel abi.
0: öyle gruplar vardır ki, öyle türküler vardır ki, öyle türkücüler vardır ki hani sana ilham verir ya sen küçükken. Ya bir gün dersin bak böyle şeyler, böyle sesler, böyle gruplar mı var Türkiye'de? Biz de bir gün onlar gibi müzik yapacağız mı, yapabileceğiz mi diye. Bu da onlardan birisiydi. Hepsine selam olsun
1: Eyvallah,
0: buradan.
1: selam olsun. Gönüllere sağlık.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz senin öncülüğünde?
1: Vallahi biz de seyyah oldum. Gezdim gurbet elleri diyelim. Karacaoğlan'ın bir türküsü bize kadar ulaştı. Biz de onu
0: Ya
1: nefeslendirmeye
0: dedim.
1: çalışalım. Eyvallah.
0: O ardından
1: Ardından da yad eller duymadan gelecek.
0: tamam.

0: Bu son çaldığın türkü, o kimin türküsü?
1: Yad Eller Duymadığını diyorsun. Bahar Alkaya'nın bizim Sivaslı kadın aşıklarımızdan biri son dönemde. Çok güzel türküleri var.
0: Kendi
1: Sözü,
0: bestesi,
1: evet,
0: sözü mü?
1: bestesi de, sözü de kendine ait. Ona selam olsun buradan. Yad Eller Duymadığını sevgili Ayfer Vardar'la yakın zamanda bir single olarak yayınladık Ferman'ım. Konserlerde çok severdik o türküyü çalıp söylemeyi. Çok evvelden de aslında Bahar Ablan'ın kendi yani sesinden bir kayıt vardı ama sonra o kayıt dijital ortamda herhalde yok yani aradım bulamadım. Çok kıymetli bu kıymetli türkülerinden biri Yad Eller Duymadan. Böyle çok hani hiç beste gibi

0: değil. Direkt böyle hani bizim yüzlerce binlerce yıllık Türklerimizden
1: biriymiş
0: gibi hissediliyor. Çünkü şey, geleneğinden kopmadan yaşayan bir insan olduğu için hani dışarı çıkan da zaten direkt o oluyor yani.
1: Yalnız bir şey daha dikkatimi çekti. Bu beni mesela çok büyülüyor. Anadolu'da bazı işte bestecilerin ya da düzenlemeciler işte eline sazı alıyor, bir riff atıyor. Burada sen nasıl yapıyorsun bunu? Ben sana eşlik etmeye çalışayım da. Ya bu, hani bunu al, elektro gitarda pedalı koy, üstüne bütün rock grupları gelsin, parça yapsın. Ya da bir hip hop grubu alsın, sample'ını yapsın, üstüne beat koyup işte rap. Bu öyle bir şey. İşte bu Anadolu'da bunu bulmak, ben çok heyecanlanıyorum o
0: Evet,
1: zaman.
0: ya zaten şey bu, hani bu hani işte fa sol la la la ya da fa sol la gibi, yani sol sol la gibi böyle, hani bu şey karara doğru giden, evet,
1: Varyasyonlarından birisi.
0: bitişler zaten meşhurdu bizim
1: Evet.
0: kültürlerde. Hatta yani konservatuar yıllarında bunu geyiğini yapan, dalgasını geçen başka müzik grubunda okuyan çocuklar da olmuştu. Yani fasolacı bunlar falan diye böyle.
1: Ha öyle.
0: Ya da
1: Tabii. Bir tek
0: tabii, hani
1: faso.
0: bütün,
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: bütün koca halk müziğini sadece orada o kadar anlayabildikleri için maalesef arkadaşlarımıza da selam olsun.
1: Onlara da selam olsun.
0: Yani halbuki bu doğal olarak çıkmasının kıymeti tabii başka bir şey yani. Ben tabii biraz kopuz şeyinden dolayı, yani çalım
1: O da
0: tekniğinden
1: çok
0: dolayı biraz
1: acayip bir ton
0: hani
1: veriyor.
0: benden
1: Evet.
0: otomatik ben öyle bir şey
1: Evet.
0: çıkıyor. Ama normal hani bir bağlamayla bir çaldıysak belki başka bir
1: Başka,
0: riff çıkar. Hani
1: kesinlikle.
0: o biraz işte elimizdeki saz da ona yol veriyor biraz yani,
1: Tabii
0: müsaade
1: tabii.
0: ediyor.
1: Çalan da kıymetli yani kardeşim.
0: Estağfurullah canım,
1: Öyle
0: yok
1: ama yani.
0: estağfurullah.
1: Çok güzeldi. Elinize
0: Eyvallah.
1: sağlık.
0: Ustaların da eline sağlık, gönlünüze sağlık. Eyvallah.
1: Şimdi bir konuğumuz olacak. Birol Giray. Birol Baba hoş geldin.
2: Hoş
0: Hoş
2: bulduk.
0: geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Biz baba diyoruz birbirimize. Ben ona baba diyorum, o da bana baba diyor.
0: Babalar birbirini ağırlasın.
1: Brüksel'den geldim.
2: Evet.
1: Nasıl gidiyor?
2: Güzel.
1: Festivaller.
2: Çok iyi. Artık yükünü
1: Açıldı.
2: aldı. Çok açıldı.
1: Yurt dışına çalmaya devam ediyorsun.
2: Ediyorum. Bu kadar çabuk toparlanacağını beklemiyordum açıkçası. Yani biraz sürpriz.
1: Sürpriz.
2: Ama tabii insanlar çok ilgi gösteriyor.
1: Türkiye'yi mi toparlanmasını beklemiyordun? Yani yurt dışı
2: Yani yurt
1: ikisi
2: dışı
1: mi?
2: Türkiye'den daha sonra geldi.
1: Hmm.
2: Önce Türkiye, işte geçen sene 3 Temmuz'da bir başladık. O günden beri çalıyorum.
1: Süper.
2: Yani böyle olacağını hiç bilmiyordum tabii.
1: Brüksel'de nerede
2: Harika.
1: çaldın?
2: Brüksel'de çalmadım. Brüksel'in
1: Ha
2: dışında
1: yurt
2: bir
1: dışında.
2: Extrema Outdoor diye bir festivalde çaldım. 30 bin kişi vardı. 8 sahne
1: Of.
2: vardı. Çok güzeldi. Ben şey, Official After Party'nin opening setini yaptım. Çok
1: Kaçta
2: çok
1: bitti?
2: güzeldi.
1: Sabah.
2: Yok, ben bir 12'de başladım. Sonra 2.30'da bıraktım.
1: 2.30'da. Böyle bir enerji olamaz abi. Yani şey, 4'te 5'te bitirdiğini biliyorum programı.
2: Ama saatler artık çok değişti Covid'den
1: Erkene
2: sonra.
1: mi oldu? Hmm.
2: Tabii 10-12 falan daha çok bana yazılan saat. 10-12 oldu. Herhalde DJ'lik hayatımın en
1: Erken.
2: güzel zamanlarını yaşıyorum. Ben bir de yataktayım
0: Böyle
2: yani.
0: devam etsin abi o zaman.
1: Çünkü gündüz uyuduğunu biliyorum yani. Arıyor çünkü akşama enerji depolamak için,
0: Bu
1: değil mi? Öyle
0: saat
1: yapıyoruz. Temposu için evet.
2: sabahleyin 8'de kalkarım ben, kaçta yatarsan yatayım. Yani öyle bir şeyim yok,
1: Ha.
2: fakat işte böyle power nap dediğimiz o
1: Ha
2: ufak
1: işte.
2: uykuları şey yapmak gerekiyor. Çünkü hakikaten çok eforlu, eskisi gibi değil yani olaylar.
1: Yeni projeler var mı bu arada?
2: Yeni projeler var, festivaller devam ediyor. Zaten her hafta 3 kere falan çalıyorum. Artık kendi projelerimi yapıyorum. İşte en son Chill Out Festivali yaptık İstanbul'da. Şimdi Elektronika Festival Çeşme var. Ondan sonra Elektronika Festival İstanbul var. Chill Out Festival Urla var şimdi.
1: Aha.
2: 18'inde. Yani festivallerde devam ediyor. Şey, Milyon Fest'te dans sahnesi yapıyoruz. Dört yerde seninle beraber
1: Denk düşeceğiz.
2: denk düşeceğiz.
1: Ben bir dans
2: Kuşadası'nda, Zeytinli'de.
0: edeceğim.
1: Peki, festival yapımcılığı, radyoculuk, radyo yapımcılığı, ortaklığı, sahne, bunları böyle nasıl bir arada yürütüyorsun? Ya da bu tip oluşumları birlikte yürütmek isteyen birçok genç var eminim seni örnek alan. Onlara ne olur tavsiyen?
2: Ya
1: Ya da nasıl
2: aslında
1: gidiyor bu
2: çok
1: hakikaten?
2: çok
1: Nasıl
2: basit.
1: bölüyorsun
2: Sonuçta
1: kafanı?
2: her şey müzik çalmak için yani. Yani biz elektronik müziğe gönül verdik ve biliyorsun ondan şey başka hiçbir şey yapmadık. Tabii bu kadar popüler olacağını, bu kadar hani herkesin bundan ilgileneceği günlerin geleceğini pek hayal etmiyorduk o gün ama işte çok sevdik ve herkesin sevmesi için elimizden geleni yaptık. Bütün dünyadaki işte bu yani benim yaşımdaki DJ'ler yani orada biraz misyonerlik vardı. Aha. O yüzden radyolar kuruldu. Yani bu müziği çalmak için, o yüzden festivalleri yaptık. Bu müziği çalabilmek için. Yani orada biraz iş adamlığı devreye girdi. Hmm. Tabii mecburen. Çünkü öyle bir şey yoktu.
0: Mecra yani, yok, evet.
2: Mecra ha. yoktu. Mecrayı da kendimiz bütün yapmak zorunda kaldık.
1: Kolları sen
2: kurduk. Yani evet.
1: O müziği plak şirketi de var.
2: Evet. Yani sadece evet o müziği çalmak için aslında evet. tek bir temelde, tek bir çok basit bir
1: Amaç
2: var, o da müzik çalmak, ha. elektronik müzik çalmak. Hı-hı. Tabii şimdi çok janralara ayrıldı müzik. Her geçen gün değişti kendi içinde. İlk başta şey diye bakıldı, acaba hani elektronik müzik devam edecek mi, etmeyecek mi falan filan. Hı-hı. İşte 90'ların başında. Sonra bu sefer anladık ki dünya işte bu böyle geçici bir şey değil.
1: Değil.
2: Hatta daha sonra işte aramızdan o beraber... bizimle beraber çok çalışan arkadaşlarımız prodüktör oldu. Kimisi dünyaca ünlü oldular. Öbür prodüktörlerin önüne geçtiler. İşte Calvin Harris, David Guetta, Tiesto, Amerika pazarına girdiler. Avrupa pazarında İngilizler, sonra Hollandalılar geldi. Daha sonra Almanlar geldi. Hı. Türkler de hiç fena değil. Böyle devam ediyor ve çok çılgınca bir tempo içine girdik. Yani elektronik müzikle ilgilenen insanlar. Bu bir seçimdi. Hı hı. Biz o seçimi zamanında yaptık. 89 senesinde ben karar verdim. Bunu tamamen bundan ilgilenmeye ama biraz zaman aldı tabii. Bizim bunu hani oturtmamızın ne olacak, ne bitecek diye bakmamız. Sonra 90'ların başında artık tamamen bundan ilgilenmeye başladım. Hı hı. 90'ların sonunda her şeyi bıraktım ve tamamen elektronik müziğe adadım kendimi.
1: Bunu konuşmaya devam edeceğiz baba. Şimdi birlikte ne yapabiliriz ona bakacağız. Evet. Sen bize yurt dışında çaldığın setlerden birini mi çalacaksın?
2: Yani zaten setlerimi hep yeniliyorum. Yani her hafta yeni trackler giriyor. Bir de müziğe ulaşmak çok kolay olduğu evet. için artık böyle milyonlarca diyebilirim artık prodüksiyon var. Hı. Yani eskiye nazaran eskiden biz seçkiyle uğraşıyorduk. Yani bir müziğe ulaşma süremiz işte ben Paris'e gidiyordum plak almaya. Düşünebiliyor musun? Gittin, geldin, yattın, kalktın, gümrüğe takıldı, takılmadı falan. Bir haftadan daha fazlaydı. Bir parçaya uğraşmak şu an yağıyor. Ve işte bir saniyede download ediyorsun. Yani prodüksiyon çok var. Seçki öne çıktı. Hı hı. İşte zaten o seçki ve o setin bütünlüğü. Ben de size şu an öyle spontan bir şey yapacağım. Size de bakalım nasıl beraber
1: bizde nasıl
0: akustik buluşmalar da bekliyor.
1: O zaman hadi bol şans.
2: Hadi tamam hadi başlayalım o zaman.

0: Sen eğlendin mi? Biz çok eğlendik
1: ya. Ya oturarak uzun zamandır çalmıyordu.
2: Çok keyifli.
1: Bayağı bir eforluymuş yani.
0: Daha mı yorucu oluyor oturmak?
1: Ya şimdi ilk başladığımızda DJ'yi kimse görmüyordu, tamam mı? DJ bir şeyin arkasında, bir süliyet. Süliyet yani. Kapı kilitli falan. İşte bir parça istemek için tak tak tak kapı falan. İşte...

0: May I have a request, bir parça isteyebilir miyim falan, kapıdan şöyle kafamızı uzatırdık. O zaman oturulurdu. Çünkü içeride seni kimse görmüyordu yani, düşünebiliyor musun? Şu an nerelere geldi olaylar? Yani o günden beri oturarak çalmamışım ben. Bayağı bir karın kaslarım
1: Her
0: falan
1: zamanki
0: filan
1: gibi
0: bir
1: bir
0: böyle.
1: iki yaşattık.
2: Bir geçmişi yad ettik kendimiz.
0: Güzel oldu ama. Çünkü hepiniz oturuyorsunuz şimdi, benim ayakta durmam.
1: Şimdi bir şey, bir anımı anlatacağım. Şimdi biz bir iki single çıkarttık. Birol Baba ile birlikte. İşte Birol Giray featuring Ferman Akgül diye. Değil mi? Bir iki yol yaptık Mavi Sakal. Ondan önce bir parça, hatta bilmiyorum, çok denemelerimiz
0: Evet.
1: oldu. Sen manga cevapsız soruları
0: Remixlemiştim.
1: çok
0: Öyle
1: güzel bir,
0: tanışmıştık zaten.
1: öyle tanıştık. Aynı sahnede tanıştık. Ya yani provalar yaptık. Şimdi ondan sonra biz bir tura çıktık. Şimdi o turda bu synthesizer vardı benim yanımda. Baba setini yapıyor ama ben de bazen kendimi çok kaptırıp garip garip saçma sesler basıyordum. Bir kere dirsek yediğimi hatırlıyorum. Yani kes oğlum artık şunu diye. Şimdi
0: Fazla
1: o
0: kurcalama.
1: yüzden bugün bunu hiç ben girmedim ama gitarla yine bulmaya çok çalıştım.
0: Ya senin çok kabiliyetin var tabii elektronik müziğe. Yani ben aslında
1: Seviyorum ya, çok seviyorum.
0: şeyde yani, ya şimdi burada yaşıyorsun, Emirganlısın, uçağa biniyorsun, yurt dışına çalmaya gidiyorsun, tamam mı? Niye biz hani Türkçe sözlü bir şey yapmıyoruz şeyindeydim.
1: Evet.
0: Yapanlar vardı gerçi
1: Aynı bizim
0: ama
1: dertler işte. Yani
0: vardı gerçi
1: başlama
0: ama yani
1: dertlerimiz aynı.
0: sound, bu sound'u nasıl göstereceğim? Yani kendi pür sound'dan bahsediyorum. Yani gerçek seslerden, kendi kullandığım seslerden ve ilk cevapsız sorularda işte o remix'e girmiştim. Ondan sonra zaten şimdi aralarda yapıyorum.
1: Valla yani baba sağ ol, biz eğlendik ama bir tek eğlenmeyen kişi var aramızda, Coşkun.
3: Niye ya?
1: Coşkun girmedi.
3: Ben çok keyifliydim valla. Muhteşem
1: Yok yok,
3: çaldınız. Valla da
1: eğlendi de
3: çok güzel çaldı.
1: şaka yapıyorum ama şimdi hem kapatalım
0: Olur.
1: Hem de bir de
3: Hadi.
1: Coşkun
3: Ben
1: Karadebir
3: çalmadan
1: de
3: rahat etmez
1: bir
3: babacığım, o yüzden.
1: girsin
0: Bir tane
1: istiyorsun. Bunu
0: Coşkun'a
1: dahil edelim
0: göre bir
1: babacığım.
0: şey
1: Coşkun'a
0: çalıyorum.
1: göre bir
3: Bir
1: şey
3: tane bana
1: yapalım.
3: dertli bir şey falan gözüküyor.
1: Ha, dertli. Birol Giray bizle birlikteydi. İstanbul Düetrio Birol Giray featuring Coşkun Karadebir'le bitecek ama biz tabii ki salça olmaya devam edeceğiz.
0: Evet, estağfurullah.
3: Full salçalıyız.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.